vefasız ve insansız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür.

defa öldürdüm. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.

Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla olarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece uçurum boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy can evinden yaralı.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik, geçip gittik. Parka ve yürek paramparça, gerisi ölüm duygusu.

gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik Nazlıcan boşluğu aramızda. Bedirhan'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları, omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaç dağı ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerini. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. O da Nazlıcan gibi bir daha olmayacaktı. Ey Bedirhan, katran gecelerin heyulası. Ey Bedirhan, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın? Konuşsana. Ey Bedirhan, ey mezarı kartal yuvası.

0: Biz üç kişiydik, üç intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben, Sufi.
1: Burası

yemeklerine karşı kaçak çay içecektik. En önemlisi sana kaçak türküler söyleyecektim. Sana dedim ki gitme. Hatırlıyor musun sana sen benim özgün müziğimsin diyordum. Çünkü özgün müzik sevdayı, acıyı, aşkı barındırır. İlk dinlediğinde hangi duyguyu veriyorsa en son dinlediğinde de o duyguyu verir. Tadı hiç değişmez. Senin bendeki olan sevdan gibi, acın gibi.

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dal gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.
1: Burası Radyo Lider.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkım, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte

Bu sana yazdığım kaçıncı şarkı? Kaçıncı şiir? Sayısını unuttum. Aldırmıyorsun bizi biz etmekten, bizi bir etmekten ediyorsun. Neden yarımı söylesene? Yaralı kan revan içindeyiz. Gözyaşları kaderimiz mi? Elbette değil. Ama her günümüz yas içinde. Karalı bu günlerimiz, sonu gelsin bu matemin. Nereye kadar bu acı, bu çile, bu kahır? Yürümeye, ayakta kalmaya dermanım yok yar. Gel tut elimden yar, sonsuza kadar bırakma yar.

El ne bilir, ben bilirim. Ellerini nefesinde ısıtmayı, ben bilirim. Duman duman erimeyi, ben bilirim. En belalı mahallelere girmeyi, sorgulanmayı, yargılanmayı, voltadaki ayıpları, gönlümdeki kayıpları,

Merhaba çocuk. Kaldırım taşlarına baktığımız, esmer Ankara'nın yüzümüzü kavurduğu, dudaklarımızı çatlattığı, gözlerimizi doldurduğu, birçok gidişin ardına yaşanan, ağlanan bir gecenin hapsinden yazıyorum. Gidişinle mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması? Ve özlemin beni böyle çırılçıplak bir yangının ortasında mı bırakacaktı? Öyle çok yoruldum ki çocuk. Bu kaçıncı sensiz gece saymadım, adını koymadım. Ve öylesine değiştim ki görsen hem kaçar hem ağlarsın. Ben bu ayrılığı anlamadım çocuk. Hala karanlık odamı aydınlatan bir elmanın yarısı sen, yarısı ben olayım. Siyah beyaz bir hatıranın fotoğrafı başucumda. Cebimde burnunu sildiğin o üç kuruşluk peçete yakut misali yanıp duruyor kalbimin üstünde. Ve ben kalemi kağıda elinde hasrete pervane. Senin de dediğin gibi yaramaz bir şairim yine. Dizlerine başımı koymayı, başını dizlerime koymanı özledim. Öyle çok özledim ki özlemden öte. Aslına sorarsan kalbini kırmak değil, incitmek seni asla. Yemin ederim niyetim ağlatmak değil. Bütün sözlerim çıkmazlara sokan yokluğuna, bu karanlık odanın içine bırakan hatıralarına ve dahası bir kere sesini duyamayışmadır. Öfke değil, nefret değil. Benimkisi üzüm, sadece sevdiğim. Sigaramın katranında boğuluyorum. Senden bana kalan o mum yarasına dudaklarımı gömüyorum. Sonra acı içinde geceye sönüyorum. Yoksun ya, gelmiyorsun ya, uzaksın ya. Yokluğunun ağır bedeli darbe, darbe. Gidişinle açılan büyük çukur devrimdir kalbimde. Seni söylerim Ankara geceleri. Saat 12'ye 5 var. İdamımı vermişim. Asmışım kendimi yalnızlığına. Az sonra kapım çalacak. Son arzum diyecek Azrail. Bir yudum sen diyeceksin. Nereden diyeceksin sevdiğim? Gelmezsen öleceğim. Şimdi kırık ezgiler yankılanır odamda. Hatta malum olur kalbimin ölüm marşları. Bir sessizlik olur

İstanbul'da. Adı diyorum, adı batasıca İstanbul'da. Ölesim tek geçmiş birkaç satırda. Gel de bitsin diyeceğim, yoksun be sevdiceğim. Şimdi ağlarım, dokunsan kanarım. Şimdi nasılsın desen, volkan olur, patlar, patlar, patlar. Sorma ne haydi, erdi, ben kimim? Kimliğimi tarif eden, yüzümü gösteren, o kahrolasıcası yüzümü diyorum, aynalardan uzaklıyım sevdiğim. Karanlığın içine ince yaram düştü. Sen yoktun, her yan kırmızıya döndü. Görmezdin, sezmezdin, bilmezdin ki. Herkes gitti, o rutubetli odamda kafam sigara dumanı içinde. İçime sensizliği sindirmeye çalışıyorum. Ve biliyor musun, bunu yapamayacağımı bile bile

reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Ne demek istediğimi işte o zaman anlarsın. Tabii ama artık çok geç olacak. Gözümden düşeli çok zaman oldu. Kalbinin bir hükmü kalmadı bende. Aslında bu ayrılığı ben en başından sevmiştim, biliyor musun? Ama yine de inanmayı, sevgiyi, sevdayı seçmiştim. Şimdi dönüp arkana baksan da

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

tanesidir. Firari mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağı bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele, cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttı kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı,

kar yanığı yüze uğrandı. Debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kılcım, bir de dinamit. Gün kar yanığı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

serenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüsnü, aslan gibi göğsü, türküler için.

sen folta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, paslardım avluda hep folta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış, öğretmenmiş.

de çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı 3 satır yazıyla, uzam sakalı çatlamış sazıyla. Gazetede çıktı 3 satır yazıyla, uzam sakalı çatlamış sazıyla. Birileri ona ölmedin diyordu, ölü

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Lider İzmir. Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim az değil. Ah, zoruna mı gitti kardeş, zoruna?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Hedef olup vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki,

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamla. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: 0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Murat'la gönülden gönüle.

Cüneyt'ten selamun aleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşam dileklerimle. Allah'ım hepinize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında kardeşlerimizin kayıt mesajlarını her akşam olduğu gibi 9:30 geçe kadar bir kısmını paylaşacağım. Sonra WhatsApp üzerinden gelen mesajlara geçiş yapacağız. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyoruz.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan abi dost kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu abi dost kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız. Aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız. Aleykümselam Tahir kardeşim. Murat abi ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız. Aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder çalan şarkılar armağan ediyorum Tahir Yıldız. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm ben Berhan Teliman yani zanlı aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslandayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim bu değerlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm ben Emirhan Yiğit. Aleykümselam. Murat abi senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için der arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman yani zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaşlara namı der Keko, Ahmet Ufak, Murat Başaran namı der Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluç, Dostum Mahir Acar, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Olcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın'a E tipinde yatan Zafer Arslan bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran T2 A8 koğuşuna yatan değerli abim Soner Meç T1 B1 T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim Hamit Elma, Sidar Erol. T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namıder Mute, Aykut Polat. T4'de yatan değerli abim Suat Konuk. Can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz. A1'de yatan dostum Vedat Aslan. Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman. Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden. Mert Esen Şakran. T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım. Ve T2'de yatan değerli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol. T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydan. T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik. T4B7'de yatan can dostum Altan Dursun. Ve B10'da yatan aslan kardeşim Mevlüt Saymaz'a. Yatan A1 koğuşunda yatan değerli dostum Velat Arslan. Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman. Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi ben T2A17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi ben T2A17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Saptar Acar, Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayabaş, Mehtap'tan Berkant, Kotan Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Huis Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuştan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayabaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uys Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canların Fırat Kotan, Fırat Torun, oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sep-

0: Akgüler, Kürşat Ekmekçi, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan Aslan, Samet Aydemir, Ümit Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve Hızlı Kardeşim, Savaş Biliz, Memoli, Mehmet Gürkan, Tilki, Ramazan Koyuncaz. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim Sertif Işık, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Bilis, daha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torunoğulları. Aleykümselam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akar, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Biliz, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının kime ne getireceğini bir tek Allah bilir. Murat abi, ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha kardeşim. Aynı kampüste bulundum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşla bulundum. Öncelikle can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönül Al, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarını ne getireceğini bir tek Allah bilir.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı'm. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Canlara hitaben benim için derli olan Can abim, Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere azar birbirinden her an her şey olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağlasın Çağrı'm. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emre Sürget, Emre Sürget Tufan, Sürget Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman, Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet, Hak'tan derdi var. Kemal Eriş bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlara hitaben Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toraman, Şahçıyan Kurt, Boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım artık çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk zincir yaş belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm bizim için değerli olan Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleykümselam

0: Sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan Beyon Koğuş'un lideri, şampiyon boksör Çağrı İşçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkek, oğlu Celal Durmaz, Mehmet Balcılar, bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl, ben T2B10 Koğuşu'ndan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı İşçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçöz, Semih Şengüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu. Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuşu'ndan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başımıza, suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Ben T2B10 Koğuş'tan Şaban Delen, selamünaleyküm, aleykümselam. Koğuş'un lideri, aslan dostum, Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah, Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toroman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM, Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim, ben T2 Koğuşu'ndan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim, aleyküm selam. Başta aslan liderimiz, aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toroman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay. Bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamünaleyküm Emre Atmaca.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemircan, kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba, Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza, Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Gündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar

0: onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlboğa, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velid Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kurumlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özdeşik, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teliman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teliman yani Zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda, Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Gümüşpalalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo. Bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıca farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Çakarlı, Selçuk, Türedi, Azat Erol. Selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur. Zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuştan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım, koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, aslan kardeşim Boncukçular Kralı, yakışıklı karizmatik Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüşbalalı Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolu, Ahmet Çetinel, Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki, kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun. Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi, aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüşbalalı Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiner. Bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım bakidir Berhan Teliman yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz, aleyküm selam Osmancan kardeşim, Gedizli Ose. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüşbala ve Emirhan Yiğit, Boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, aleyküm selam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teğriman yani zanlı. Boksör Olcan Türedi Gedizli Ose Arda Don Basmaneli Velo İbrahim Yılmaz Seyit Yoldaş Çakik Kadir Gündoğdu Daykolu Ahmet Çetinel ayrıyeten farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit Emoş Özdemir Yusuf Canbiler Vedat Budak canlara çok selamlarım. Bakidir Berhan Teğriman yani zanlı diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şeyi unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum. Özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koşuna atan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Can Doğan Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Aktı Aslanlar Aslan'ın kardeşim Ömer Cengiz Yüksel Adanalı Cumali Kasır Alaçatılı Batu Başar Diyarbakırlı Muhammed Kılıç Halo Murat Altında gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil, şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç. Aslanlar Aslanı, Aslan abim Ercan Koçak. Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel Hüseyin Morkoç. Can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Aktay, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen. C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi bu derlere. Senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım başta Derli Paşam, Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Arkadaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engin Can Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, İstanbullu O Gün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18 koğuşundan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engin Can Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke selam, saygı ve dua ile. Dersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4 B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden geceye armağan olsun. Değerli abim seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşla kader birliği yaptım başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sen, Eyüp Sen, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Ot Çeken, Arda Özden, Sait Melis, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı Can abim, Aydın Bıçakçı'ya kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık. Bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna Şehmus Önder. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Berke Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder, sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sayan, Yücel Özden, Eyüp Sen, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmastaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Faik Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık, sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12. Olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sayan, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan. Benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşundan Arda Özden. Aleykümselam Arda kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayar, Belki Ölmez, Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin, Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan, Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 koğuşundan Umut Uzar. Aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Cayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan bir kanar daha türküsü bu derlere armağan olsun. Ben Eski İzmir'den Umut Özal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuştan Çamlıkuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Çamlıkuleli Ahmet Er, farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi'ye de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3C13 koğuşundan Sinan Koran, burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi, burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran, farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çektar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Bert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Tür, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik, benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yol yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı Koç'ta kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sayan. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berk Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi ben T3C13 Koğuşlan Eyüp Sen, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Eli Açık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13 Koğuşlan Eyüp Sayan, farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı, en içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri, canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koğuşu'ndan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin, zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi ben T3C13 Koğuşu'ndan Ahmet Minsin, farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akgüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğa, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin, Hozan Beşir'den Ya Musallah Ya Şark Ya Musallah Arman olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koçtan Mehmetcan Bayoğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Otçeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen, bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi ben T3C13 Koğuşu'ndan Mehmetcan Bayoğlu, farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akgüs, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu, bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet. Murat kardeşim ben T3C13 Koğuşu'ndan Namıder Halo Dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koğuşu'nda yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şair, bu derler için. Bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay.

0: abi ben T3 C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akba, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğa, can abim Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan doruklara sevdalandığım şarkısı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi ben T3 C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2 A1 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin Yücel Özden, Ahmet Gülçin Ömer, Ot Çeken Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager.
1: Murat'la, Murat'la gönülden gönüle.

0: Tekrardan sevgiler, selamlar. Cezaevinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaştım. Şimdi WhatsApp üzerinden günün ilk mesajıyla devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A17'de yatmakta olan Furkan Acar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim. Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko Yıldız, Sinan Ayhan, Serkan İmren, Arabesk Boyabat, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın sessizliğini değil, dostlarımın sessizliğini hatırlayacağız. Murat abi, ben T2A17'den Furkan Acar. Diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can, Ekim, Deniz, Şakir Can, Palit, Samet Akşi, Cem Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir Akgüz'üm. Kardeşlerime bir değil bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Hemen ses kaydı var. İbrahim Erişen kardeşim. Hemen ses kayıtlarını paylaşayım. Sırayla gidelim. Bir daha geri dönüş yapmayalım. Hemen şöyle açalım İbrahim Erişen kardeşimizi.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu C4 koğuşundan Yusuf Canbiler. Aslan abim İbrahim Erişen'in doğum günü. Abi doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara, özgür günlerde görüşürüz inşallah. Aynı zamanda Aslan abim Samet Özdemir'e de selam olsun. Manavku çocuklara da selam olsun. Özgür günlerde görüşürüz. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Arayaşak'tan bir nolu C4 koğuşundan Yüksel Şimşek, İbrahim Erişen abimin doğum günü. Abi doğum günün kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun. Nice özgür yılların olsun inşallah. Ayrıca Samet Özdemir abime de bin selam olsun. Allah'a emanet olun.
0: Evet İbrahim, ses kayıtlarını paylaştık. Bireyimin hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Arda Ceren namı der Tony. Aleykümselam Arda kardeşim. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan, Afyonlu Deli Haso, Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Soner Akbaba, Onur Baki, Zeki Durgay, Manisa Üçpınar'da yatmakta olan dostum Bartucan Erbatur'a ve son olarak benim için kıymetli olan kardeşim

Veysel Şimşek selamlarım. Bakide gece bir söz de benden olsun. Sonunda Oscar yok. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Bucalı namıdar Tony. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Altındağlı Yusuf Samar, başlı abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren namıdar Tony. Savaş Aktaş, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman Efe, Arslan Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan Erdoğan, Seçkin Özyavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Aruçluoğlu, Karataş ailesi ve Gürçeşme'den Afyonlu Deli Hasu, bu derlere selam olsun. Gece bir söz de benden olsun, sonunda Oscar yok, özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Poç Açık Cezaevi B8 koğuşuna yatan sevdiğim Başarcan Parlak'a gelsin bu mesajım. Umarım çok iyisindir aşkım. Aynı koğuşu ve günleri paylaştığın herkese de başta selam olsun. Bu yollar ne kadar uzun olursa olsun ben seni beklemekten vazgeçmeyeceğim bir tanem. Her zaman yanında, her zaman arkanda olacağım. Seni çok seviyorum. Gün gelecek, bu bekleyiş bitecek ve biz bugün hayalini kurduğumuz o güzel günleri birlikte yaşayacağız. O güne kadar kalbim de sevgim de hep seninle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B4 koğuşundan Doğukan Özonur yani Dodo. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere kadın kapalıda olan İzmirli Yeşim Korkmaz'ın kıymetlileri Beyza Özkan, Melike, Havva, Ünal, Kübra Tepe'ye selam ve sevgilerimi yolluyorum. Adana derman icap eder mi armağan olsun. Gece dostum Celomen'in sözüyle kapatmak istiyorum. Her acı bir ders verir. Her ders bir insanı değiştirir. Doğukan Özonur. Murat abi ben bir nolu B4 koğuşundan Doğukan Özonur yani Dodo koğuşumuzun adaletini sağlayan Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere kadın kapalıda olan İzmirli Yeşim Korkmaz'ın kıymetlileri Beyza Özkan, Melike, Havva, Ünal, Kübra Tepe'ye selam ve sevgilerimi yolluyorum. Adanalı derman icap eder mi armağan olsun gece dostum Celomen'in sözüyle kapatmak istiyorum. Her acı bir ders verir, her ders bir insanı değiştirir. Doğukan Özonur. Selamünaleyküm Murat abi. Biz dört nolu cezaevinden yoldaş Cancan ve Yusuf İslam. Dilek aleyküm selam kardeşlerim. Koğuşumuzun önde gelen isimlerinden Serdar Ateş, Remzi Şahin, Yılmaz beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Taner Öz, Ali Turap Yentüz, Bozan Fidan, Casadi Çaki. Gece bizden bir söz. Biz de kaybetme korkusu yok. Kazanmadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi biz dört nolu cezaevinden yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan Şahin Sincar, Mafya Sedat, Ozan Demir, Engin Avşar, Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı, bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz. Bulunduğumuz durumdan memnun muyuz tartışılır ama herkesin altından, her şeyin altından kalkarız yoldaş Cancan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın, öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere. Buradan kardeşlerim, dostlarım olan Yiğitcan Yenici, Alpaslan Aldanmaz, Şehmus Akbulut, Efecan Yılmaz, Kadir Aykurt, Davut Baran, Özcan Budak, Ömer Baran, Veysi Yıldırım, Apo Yenici, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet Kaya'dan Metlison'u şarkısı bu güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın, Şakran'da yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan Yenici, Alpaslan Aldanmaz, Şehmus Akbulut, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Ömer Akgün'e bin selam olsun aslan kardeşlerim benim. En kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle. Başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Halit Bilgi, Safer Yakındır şarkısı armağan olsun bu güzel dostlarıma, kardeşlerime. Murat abi ben Nazar Yiğit Yenici'ye sesleniyorum. Her koşulda aslanlar gibi yanında duran, seni önceliği yapan adama gönül de verilir, ömür de. Bu adam beni kıskandırmak yerine yaşattığı aşk ile herkesin beni kıskanmasını sağlayan adam gibi adam. Seni anlatılmayacak kadar çok seviyorum Yiğit'im. Murat abi ben Nazar Yiğit Yenici. Şöyle diyelim, ayıralım. Ben Nazar Yiğit Yenici. Benim hikayemde sen her zaman en sevdiğim bölüm olacaksın. Sezen Aksu'nun dediği gibi sen sadece en sevdiğim insan değilsin. Sen en sevdiğim yer, en sevdiğim zaman, en sevdiğim hissin. O güzel bakışlarını her zaman yenileceğim. Alişan ihtiyacı var şarkısı benden sana armağan olsun. Kurtuluşum, canım eşim, hayat arkadaşım, aramızda ne kadar mesafe olursa olsun. Kalbim her gün senin yanında, seni görmeden, sana sarılmadan geçen her gün içimden kocaman bir özlem bırakıyor. Bazen sesini duymayı, bazen sadece yanında sessizce oturmayı bile öyle özlüyorum ki seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Ama biliyorum kurtuluşum, bu günler geçecek, bir gün bütün bu hasret bitecek. Ben sana sımsıkı sarılıp sensiz geçen günlerin acısını tek bir sarılmayla unutacağım. O güne kadar senden tek bir şey istiyorum, sakın kendini yalnız

hissetme. Çünkü burada seni her gün düşünen, seni özleyen, kavuşacağımız günü sabırla bekleyen bir eşin var. Ebru Gündeş, dön ne olur parçası sana gelsin. Kocadan Gökçe Çiçek Çakarlı. Murat abi, T3 C9 Ufuk Altun radyo başına. Ablacım nasılsın? İyi olduğunu görüyor ve hissediyorum. Görkem abin ve ben hep senin yanında olacağız, seni çok seviyorum. Beraber olacağımız günleri düşünüp kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol ablan Sude. Şakran T3 C9'dan Ufuk Altun radyo başına. Ben abin Halil'in keyfin yerindedir inşallah. Bizim açımızdan bir sorun yok. Her şey yolunda. Sürecin bitmesini ve normal hayatımıza dönmeyi bekliyoruz. Sağlığına ve düzenine dikkat et, gerisini düşünme. Ben de dediğin gibi fazla hoplayıp zıplamıyorum. Abi Buse, ben dört nolu'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir söylemez. Gönlüme düştüğün günden beri gözlerim senden başka bir gökyüzü tanımadı. Sen benim en güzel manzaram, en güzel gerçeğimsin sevgilim. Abi kıymetlime Hirayzar Duş kurban olurum şarkısı armağan olsun. Ben Buse, dört nolu'da bulunan hayatımın en güzel parçası Şakir söylemez. Seni sevmek bütün dünyayı gürültüsüyle dışarıda bırakıp sadece senin yanında nefes aldığımı hissetmekmiş. Meğer mesafeler, zaman ya da şartlar ne olursa olsun benim bu hayattaki en huzurlu durağımda kalbimin tek sahibi de sensin. Seni çok seviyorum sevgilim. Meremen C18'den Hasan Yüksek, tanıyan tüm dostlara selam olsun. Başta Aslan dostum Eşref Duman Müslüm Adıyaman, Mazlum Adıyaman, Musa Sönmez, Oğuz Kara, Şaban Kaya, Erhan Akker, Oktay Karabalık, Metenur Karataş, Enes İnan, Eko Birlik, Devrim Birlik, Veli Deveci ve İsmet Deveci. Ayrıca Saffet Özcan'a. Ben Menemen C18'den Hasan Yüksek, Yunus Emre Coşkun, Tayfun Demirtaş, Tamer Demirtaş, Bayram Eren Sayın, Yusuf İslam Ergün, Baran Çoban, Cüneyt Çetin, Agit Fırat Çergele, Aslan'ın inine giren parçalanmayı göze alır. Tüm tanıyan dostlarıma selam olsun. Buralar kimseye kalmaz, bana da kalmaz illa bir gün. Murat abi sana da selam olsun. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, T3 C9'dan Ufuk Altun radyo başına. Aleyküm selam kardeşim. Aslan kuzenim, dört duvar kime kaldı ki, sana kalsın. En yakın zamanda beraberiz. Birlikte spor salonuna gidip evde gata oynayacağız. İnşallah sen canını sıkma. Bu günlerde geçecek, sabırlı ol, kendine dikkat et elbet bir gün kardeşim. Kuzenin Kaan Yılmaz. Ben Menemenli Naci dayım. Menemen T tipi kapalı cezaevi. A11 koşun olan aslan dayım. Tufan Tekin olduğun bölgelere haber yollayacağım. Sen sağlığına iyi bak. Dostlarımın da selamı var sana. Bulunduğun ortama da selam ediyorum. Ali Kınık'tan reis aslan dayıma armağan olsun. Ben Menemenli Naci dayı. Yanımda olan dostlarım Bedirhan Kırgalı, Bucalı, Bebeksi Gökhan, Güler Japon, Berk Baki, Ali Özdar, Tufan Solak, ayrıca Şakran Kadın cezaevinde yatan İrem kardeşime ve sevdiğime selam ediyorum. Blok 3'ten Allah Allah şarkısı armağan olsun. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan Şakran Kadın, kapalıda yatmakta olan her şeyim, yaşama sevincim, anne kelimesini hak edenim Nazlı Doğan. Validem seni çok özledim, kurban oldum. Tek hayalim seninle yatmak annem. Sensizlik zor, cennet gözlüm benim. Hep yanımda ol, hasret kaldım sana annem. Al koynuna beni. Ecem yengeme selam olsun. Fatih Hılamur çağırsam gelmez mi annem? Murat abi şarkıyı çalarsan sevinirim. Bu arada Fırat Doğan, Fırat'ım selamını aldım. Aleyküm selam. Sağ ol sevgili kardeşim. Ben de seni seviyorum Fırat'ım. Sesini duymak iyiydi sevgili kardeşim Fırat Doğan. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Foça Açık cezaevinde yatan her şeyim adam, ilk aşkım Fırat Doğan, aslan babam. Seni çok seviyorum, elbet kavuşacağız liderim, sarsılmaz babam. Sen benim her şeyimsin, boncuk gözüm. Şakran 4 nolda yatan aslanım, namı der kıyıcı Ercan Doğan, aslan kardeşim, çocukluğum ilk arkadaşım. Hepinizi çok seviyorum. Orhan Turan, Sevim Erkılıç, El Ele Gör şarkısı armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben T2 A16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Canım eşim nasılsın, iyisindir? Kurban oldum, geçecek, bu da geçecek. Sabır en büyük silahtır. Duvarlar demirden olabilir ama umuda kilit vurulmaz. Güneş yine doğacak, yeter ki içindeki yürek kanamasın. Zaman burada yavaş akar ama adalet bir gün yerini bulur. Bugün demir parmaklıklar arkasındayız, yarın özgürlükte sevdiğim kadın. Ben T216'dan Kadir Tosun, kadın kapalda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım karım, sabrettik, sabredeceğiz bugün.

Unutup gideceğiz inşallah. Ben seni sonsuza kadar seviyorum. Her şeyim benim, gönül özüm. Seni her zaman sevdiğimi de unutma. Bir an önce oradan çıkmanı istiyorum. Çıktığında iş dışarıda hiçbir şey yapmayıp sadece seninle ilgilenmek istiyorum kadınım. Ali İnce. Ali abi, duymamışsın herhalde. Ali İnce abimiz kimin koğuşundaysa, kardeşlerim söyleyin de sana zahmet, çocuklarının size zahmet, çocuklarının mesajını duyuversin. Dün duymamıştı herhalde. Ali İnce'nin çocukları olarak canım babamıza ve onun çok kıymetli arkadaşları Saadettin, Görkem, Mustafa, Mami, Ercan, Melih, Mesut, Komutan, Egecan, Hüseyin ve tüm arkadaşlarına selam eder. En kısa zamanda hepsinin özgürlüğüne kavuşmasını dileriz. Bütün dualarımız sizinle. Saadettin, sen 6. kardeşsin. Herkesin çok selamları var. Ayrıca babamı çok sevdiğimizi, onsuz hiçbir şeyin tadı olmadığını söyleyebilir misiniz? C5 Ali İnce. Evet. Bir nolu T tipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir, nasılsın bir tanem, umarım iyisindir. Dün avukatla konuştum, ikisi de aynı şeyleri söyledi. Bekleyeceğiz işte, bakalım sen yol, benim için önemli olan o. Güzel günlerimiz yakın, sabır bir tanem. Her şey çok güzel olacak, Allah'ım senin olsun, tüm kalbim ve dualarım seninle. Seni çok seviyorum ömrüm. Bir nolu T tipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir, ömrüm. Dün seni gördüm, çok daha iyiyim. Çok özledim seni, bu özlem duygusunu bastıramıyorum. Ve her geçen gün daha çok bağlanıp daha çok özlüyorum. Her şey yoluna girecek. Sadece sabretmemiz gerekiyor ki her şey daha güzel olsun. Ne olursa olsun ben her koşulda yanındayım. Bunu unutma bir tanem. Ben Zübeyde Menemen A6 koğuşuna atan canımdan öte oğlum Alperen radyo başına. A6 koğuşundan Alperen radyo başına. Müslüm Gürses'ten tatlı dillim güler yüzüm ey ceylan gözüm şarkısını hediye ediyorum. Sen suçsuzsun. Rabbim suçluyu suçsuzu ayıracak canım oğlum. Dualarımdasın kara gözlüm. Eyüp Ensar ve Azra Sena kardeşlerin de sana çok çok selamları var Alper'im. Seni çok seviyoruz. Hemen bir mesaj da okuyayım. Ondan sonra bir güzel bir şarkı. T1B10'da yatan eşim Osman Duman radyo başına. Osman Duman radyo başına. Bilmiyorlarmış da haberleri yokmuş. Abin aramamış daha. Bir dahaki aradığında sana haber veririm. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Annenler teyzenlere gitmiş. Ondan yoktular evde. Seni çok öpüyorum. Allah'a emanet ol, seni seven eşin Evrim Duman. Yıldız Tilbe, aklım hep sende şarkısı sana gelsin ömrüm. Teşhide yatan abim Ekrem Birlik, kardeşim Çınar Birlik. Burnumuzda tütüyorsunuz, sizi çok özledik. Hepiniz bir an önce gelin, sizi çok seviyorum. Eniştem Muhammed Altunpak, eşim Osman Duman, hepinizi çok seviyoruz. Aklınız bizde kalmasın, orası kimseye kalmadı, size hiç kalmaz. Rabbim sizin o güzel kalbinizi biliyor. Rabbim bu günleri unutturacak, aklınıza bile gelmeyecek bir mutluluk versin inşallah. Sizi seven kardeşiniz Evrim Duman. Kardeşlerim, iki güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

0: Benim nasibim sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş. Sende değilmiş. Sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

0: Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TKA1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani CEO. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani CEO. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Murat Can, Yıldız Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun, Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan, aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Öze, Kıdır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre Sağır, Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, Namıder Dogo, soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küleş ailesine, Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine, bir iki gözüm, bir gözüm, iki sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber bin selam eder. Şerefli yatan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben T3B2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangı, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Dört nolda yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan Can Parçam, Aslan kuzenim Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe, yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Can Taşdemir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler. Murat'la Gönülden Gönüle.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Serkan Akdoğ, yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim

Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın, Kepçe Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Osman, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Özavud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak, kimse suskunluğumuzu aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derdere Azer Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Umut Akdoğu. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğu olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirba, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foçacık'tan Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas, kardeşim Serkan Akdoğ, Namıder Berber, Serkan dostlarım Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dinçer Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı, abilerim Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş, onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun. M.A.K. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle bekliyoruz. Abim, yakındır buluşacağız. Abi, sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Tarım, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi, bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız. Her nasip vaktini esirdir. Ben Menemen C2 koğuşuna reis Harun Güven. Öncelikle şerefli yatan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halu Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgeç'ten de şarkısı armağan olsun. Unutmayın, yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyayı baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koğuşundan reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme linetten Merse şarkısı armağan olsun.
Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Can Doğan Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta Aslanlar.

0: Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel Adanalı Cumali Kasır Alaçatılı Batu Başar Diyarbakırlı Muhammed Kılıç Halo Murat Altında Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da selamlar olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştım. Şimdi kaldığımız yerden hemen devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e. Bu arada kadın kapalı B7 koğuşundaki kardeşleri, ablalarım. Dün herhalde dizi izliyormuşsunuz. Sizin yanınızda benim bir kız kardeşim var. Azize Şimşek. Dün anons ettik ama birçoğunuz duymamış. Herhalde dizi seyrediyormuşsunuz. Şimdi Azize kız kardeşim var. Sizin yanınızda B7'deki ablalarım, kız kardeşlerim. O Azize Şimşek bizim kız kardeşimiz. Gerçi bizi tanımaz ama eşi bizim canımız, ciğerimiz, dostumuz, çok sevdiğimiz kardeşimizin sevdiği kadındır. Sizden ricam, dün söylemiştim ama dediğim gibi duymadınız. Azize bizim kız kardeşimiz. Sizden ricam, o kardeşimize göz, kulak, kanat olursanız sevinirim. Öncelikle bu kardeşinizi sevindirmiş olursunuz. Azize Şimşek kız kardeşim, sana da selamlar olsun. Oradaki kardeşler, ablalar hepsi bizim canımız, ciğerimiz, ablamız, kız kardeşimizdir. Sana yardımcı olacaklarından da hiç zerre kadar şüphem yok. Sana da sevgiler ablalar. B7'deki ve Kadın Kapalı'daki tüm abla kız kardeşlerim, hepinize kendi adıma, şahsım adıma bir kez daha selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Azizem, inan uykuya kalmıştım, görüşe geç kaldım ama 5 dakikada olsa seni gördüm. O da beni çok mutlu etti. Söylediğin kelimeye kırıldım ama gerçekten sen benim için çok değerlisin. Bunu unutma. Yarın avukat yanında olacak. Bilgin olsun Allah'ın izniyle. Çok kısa bir zamanda dışarıda olacağından emin ol. Bana bakıp gülümsemeni özledim. Onun için hemen çıkman lazım. Sen arada hiçbir şey için kendini üzme. Çocukları falan merak etme, inan Allah'tan. Ben hepsiyle tek tek ilgileniyorum. Elimden geldiği kadar kalbini ferah tut. Söylemen gerekenler varsa yarın avukata söyle. Tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Allah'a emanet. B7 koğuşu Azize Şimşek. Canım, avukat yanına geldi. Burada şu an benim misafirim. Allah'ın izniyle seni suçsuz olduğunu ispatlayacak. Sana dediğim gibi kalbini ferah tut. Biraz da sabırlı ol. Kalbimde ve bakan gözlerinde ne kadar çok değerli olduğunu sana kelimelerle ifade edemem. Onun için kendine çok dikkat et. Seni önce Allah'a, sonra kendine emanet ediyorum. Ne demiş? Hacı demiş ki, abi, Murat abi, telefon şu an yanımda. Azize'nin aramasını bekliyorum. Azize kardeşim. Bak kardeşim telefon açmanı bekliyormuş. B7'deki ablalar. Kız kardeşlerim, Azize kardeşime söyler misiniz? Bir arayı versin size zahmet. Ya bana ne oldu? 2 gündür, 3 gündür arkadaşım. Bir türlü toparlayamadım. Tamam, Berşan kardeşimizin mesajını okuyalım. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, farklı kurumlarda bulunan Aydın E-Tipinde yatan ağabeyim Zafer Arslan, Baran Arslan, Velat Arslan, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Elmastaş, Mustafa Turan, Ömer Orçeken, Eyüp Sen, Kerem Sen, Berat Çiçekçi, Mehmet Nuri Özden, Yakup Gündüz ve benim yoldaşım olan Koray Kahraman'a bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, selam olsun Murat abi sana. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan değerli abim Şehito Serdal Aykurt, akabinde değerli dayım Hacı Otman, Muami Yılmaz, Balıkçı Özgün, Eren Aras, Özkan Erkan, Selçuk Yıldız, Zafercan Sandalcı, Hasan Bostancı, Asil Er. Bu derlere Berşan Polat'tan selam olsun. Gece bir söz de bizden olsun. Esaret dağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olmayı tercih ederim. Ben T3B9'dan Berşan Polat'ın ablasıyım. Berşan'ıma kucak dolusu sevgilerimle...

Zamanı sanki durdu. O sessiz odalarda inancını ve umudunu hiç kaybetmediğini biliyorum. Unutma ki ne demir parmaklıklar ne de aradaki mesafeler bizim kardeş bağımızı koparmaya yetmez. Seni çok seven Adnan Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı kardeşime armağan olsun. Şakran T3 C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Bugün uyandığımda yine gözümü seninle açtım. Gece uyurken seninle kapatacağım. Ufacık dünyamda koskoca bir sen kaplısın. İyi ki benimsin. İyi ki dünüm, iyi ki bugünüm. İyi ki de sonsuz yarınlarımsın. Seni çok seviyorum sevgilim. Şakran T3 C5 koğuşundaki sevdiğim Bahadır Yılmaz radyo başına. Ömrüm ne yapıyorsun, iyi misin? Hep yol. Seni, sesini çok özledim Bahadır'ım. Ben evdeyim, beni merak etme. Yanında olmak isteyip de olamadım, bir gün daha bitti. Şimdi sen söyle, ben bu şehrin neresine sahip? Elbet bir gün kavuşacağız, kurban oldum. Seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 koğuşundan Gültepe'den Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Deniz Kahya, Özcan Boral, Ömer Koçum, Merih Pala, Resul Aksu, Agit Fırat Çergel, Azat Özışık, Polat Denerli, Azat Atala, Yusuf İslam Ergül, Serhat Dal, Ersin Çelik, Orhan İşmarcı, Ahmet Buzkan, Deniz Altan, Ömer Dost, Ceyhun Tunç, Müslüm Adıyaman, Eşref Duman, Muhammed Can Çelik, Azat Erol. İsmini sayıp saymadım. Tüm dostlara selam olsun. Seyfi Doğanay'dan, kimse sizler ülkesi benden. Tüm dostlara gelsin. Cüneyt Çetin. Karadan selamlar, nasılsın? Bizler de iyiyiz. Çocuklar okuldalar. Yarın kızı diş doktoruna götüreceğim. Bakalım ne diyecek. Bana para göndermediler. Bugün Emre'ye yazdım. Daha para gelmemiş. Yani dünyalar batırdılar ama bize bir kitap parası yollayamıyorlar. Ne diyeyim, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Mert lütfen Aksel'e özrümü ilet. Bizim yüzümüzden oldu. Hakkını helal etsin. Eşine karşı da çok mahcup oldum. O da önemli diye yardımcı olmak istemişti. Kusura bakmayın cidden. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Canım beni merak etme, ben iyiyim. Canımı sıkan konular var çok fazla. Akşam 6'da otobüsüm var. Uşak'ta ineceğim. Akşam herkes gelin evinde olacak. Oraya gideceğim. Yarın annenler de gelecek, teyzenlerle, haberin olsun. Ben bugün kantine biraz daha attım. Güzelce ne yap, her şeyini merak etme beni. Seni çok seviyorum. Murat abim iyi yayınlar. Sağ ol kız kardeşim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım seni çok özledim. C5 koğuşuna sesleniyorum. Kesinlikle bir daha kimse Aksel'den dakikasını istemesin. Bize zor yetiyor, iyilik yapalım derken biz konuşamıyoruz. Şimdi kesinlikle bir daha istemeyin. Hiçbirinizin konuşturmayacağım artık, bunu bilin. Bu sözlerim Mert'e değil, ona denk geldi sadece. Ben herkese söylüyorum. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım iyilik yaparken başımıza gelene bak. Bir daha kesinlikle yapmayacağım, bunu bil. Her an aklımdasın. Yarın dedemin kırkı okunacak. Sen de Yasin oku dedemle babaannene. Allah'a emanet ol. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Şakran kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan Dilşat Oğuz radyo başına. Nasılsın? Umarım daha iyisindir. Dün revize yapmak zorunda kaldım. Mektupta anlattım sebebini. Kargo çıkaracağım. Giymediğin yazlık kıyafetler varsa kıyafet düşümü yaptırırsan iyi olur. Her ne olursa olsun seni seven, düşünen insanlar olduğunu bil. Kendine çok iyi bak. Dualarım seninle. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan. Seni düşündüğümüzü, özlediğimizi ve her zaman yanında olduğumuzu bilmeni isterim. Bil ki aklımızda, kalbimizde hep seninle. Günler bazen zor ve uzun geçiyor olabilir ama hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. İnşallah bu günler geride kalacak ve tekrar bir arada olacağız. Bol bol dua etmekten asla vazgeçme. Benim dualarım her zaman seninle. Rabbim gönlünden ferahlığı, yüzünden tebessümü eksik etmesin. Sen çok güçlüsün. Bu günleri de hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol. Emir Hanım, gözlerinden öperim. Selamünaleyküm Murat abi. B2 koğuşuna atan sevdiğim Damla Avcı. Gözlerin haritası olmayan bir okyanus ve ben o okyanusta kaybolmaya razıyım. Murat Şampınar'dan Engel. Aleykümselam Kenan kardeşim.
Murat abi ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'ta, İrem Çeliközü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, Gamze Batur. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Gecenin suçu yok. Acılarımız çok.

Karanlık Hakim Bey. Selam Murat abi. Ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben hemen C10'da olan aşık olduğum adam Doktor Zeki Kaya sevgilim. Seni çok seviyorum ve seninle olmanın ne kadar güzel olduğunu her gün daha iyi anlıyorum. Seninle birlikte olmak beni mutlu ediyor ve seni her zaman seveceğim. Seninle birlikte olmak için dünyanın en şanslı kişi olduğumu biliyorum. Ve seni sonsuza dek seveceğim. Aşkların en güzeli. Murat abi ben Kürt kızı Arzu Kaya. C10'da sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya sevgilim. Seni o kadar özledim ki seni her gün görmek için can atıyorum. Seni her zaman hissetmek istiyorum ve seninle birlikte olmak için her şeyi yaparım. Seni özlemek beni yıpratıyor ama aynı zamanda senin daha çok sevmek için bana ilham veriyor. Seni çok seviyorum ve seni özledim. Bunu biliyorsun. Murat abi ben Kürt kızı Arzu Kaya. C10'da sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Sonsuz bir okyanusa baktığımızda hayatın sonsuzluğuna tanık oluruz. Ancak seninle geçirdiğim her an bu sonsuz okyanusa katılmış bir damla gibi kalıcı bir etki bırakıyor. Ben de sen benim hayatıma girdiğinden beri her şey renklenmeye, neşe dolmaya başladı. Sevgilim, seni seven Kürt kızı Arzu Kaya. Beni Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir Ceylan'ım. Seni çok seviyorum. İzmir güzelse sebebi sensin. Derya Ulu, ne büyüttüm besledim şarkısı Ceylan'ıma gelsin Murat abi. Allah sana da şifalar versin. Amin velim. Sağ ol kardeşim benim hepimize. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan'ım nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisindir. Hiçbir şeye sıkılıp üzülme. Ben her daim yaşadığım müddetçe benim namusum ve şerefimsin. Derya Ulu, ne iyi büyüttün besledim şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Bebeğim nasılsın? İyi misin? İyi olmanı Allah'tan diliyorum. Herkes bana hasta, ben de sana... Ya Veli, şu kadar bir aklımız vardır bu hasta halimizde. Herkes bana hasta, ben de sana hastayım. Sen kendine iyi bak. Ayna güzelim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan ne yapıyorsun kız? İnşallah iyisindir. Seni çok özledim. Senin her saniye kaoslu hayatı özledim. Seni alnından öpüyorum. Ahlak ve edebiyat ormanından selam olsun sana. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır anneme. Anne nasılsın, iyi misin? İyi olmanı diliyorum. Ceylan Taşkıran, sen de nasılsın, iyi misin? Sen de iyi ol. Asena Üner, sen de kendine iyi bak abim. Baba Saffet İlhan Özcan, Mediha Deveci, halam Aslı Tunçlar, canım teyzem. Hasan Yüksek, İsmet Deveci, kardeşim Veli Kızıltepe, yeğenim sizleri seven Veli Deveci, tez zamanda ailelerinize kavuşmanız dileğimle. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak bir tane. Sen uzakta olsan da kalbim hep senin yanında. Bu zor günlerin de geçeceğine inanıyorum sevgilim. Aramızda duvarlar, mesafeler olabilir ama sevgimin önüne hiçbir şey geçmez. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. İyi geceler. Elbet bir gün canımın içi. Menemen cezaevindeki A15 koğuşundaki Hızır Amak Aslan abim. Seni çok seviyorum. Rabbim bir an önce seni kurtarsın inşallah. Kardeşin her zaman senin arkanda, seni çok öpüyorum. Allah'ın izni açık görüşe gelirim. Her şey gönlünce olsun. Hepimiz seni çok seviyoruz.

Tamam. Nerede kaldık? Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Kıymetli dostlarım Yıldız'ı Muru, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adur, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla Güney. Hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Değerli dostlarım Halil Üzrek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydın Can Yerli, Serhat Çelik, Ömer Sadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir. Hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Değerli kardeşlerim Mustafa Güreş,

Fatih Durmaz, Mafican, Kürşat Akkaya, Candar, Sulova, Batuhan, Tutar, Yusuf, İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yola, bin selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, başlayacağın abim Sinan Da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim, Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim, Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır, Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Teline bin selam olsun. En kısa sürede özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Cemile Timoçin, aleyküm selam kardeşim. Sedat Sakız Çiçeği radyo başına. Aslan abim ne yapıyorsun, aramadın, ara konuşalım, avukatın gelecek, haberin olsun. Her şey iyi yolunda, bize kafanı takma. Yalçın Sakız Çiçeği, hücrem bugün başlamış, 11 gün su gibi geçsin gitsin. Bugün kafana takma, zaten canım baya sıkkın babam, kral adam Yalçın Sakız Çiçeği. Selamünaleyküm Murat abi, ben Cemile Timuçin, Burak Timuçin radyo başına. Canım kocam nasılsın? Ben evdeyim, yemek yapıyorum. Bugün çok darsıdım, yarın ararsın. Vallahi yarım yarım yazmış kardeşimiz Timuçin. Akşama doğru gururum seni, annenin işi çıktı gelmedi. Bugün biraz uzanacağım, kapıya da çıkmadım, aklım bizde kalmasın, Allah'a emanet ol. Vallahi kısa kısa yazmış kardeşimiz, ancak bu kadar toparlayabildik. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Şakran Kadın Kapalı, C14 Bahar Talimci ve Koğuş arkadaşlar için. Acır belli edemezsin, özlersin belli edemezsin. İsyan edersen ne çare, kimse feryadını duymaz. Allah bütün kader mahkumlarının yardımcısı olsun, Allah kurtarsın. Güzel günler, yakın haber aldım kaderden. Canım kardeşim Nuri ve Bengü de burada. Çok selam söylüyor, seni çok seviyoruz balım, görüşürüz. C14 Bahar Talimci, Baharım, canım kızım, annenden ve babandan çok selamlar var. Hep aklımızdasın, canımın içi çık gel artık bilsin bu özlem. Maşallah eski defterlerin üstünü çizdiğini görmek bizi çok mutlu etti. Artık bizi yeni bir hayat bekliyor, bir tek sen eksiksin. Sarı papatyam sen keyfine bak, üzülme. Hatasız kul olmaz, her zaman arkandayız, yıkıldığını asla görmeyecekler. Çünkü sen çok güçlüsün aslan kardeşim, Allah'a emanet ol, iyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş, aleyküm selam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş, Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Ben T4A8 koğuşundan Doğukan Erdoğan, koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, kardeşlerim Enes Turacı, Olcan Aslan yani Koppo, İbo Akbaş yani Köfte, Ahmet Deder, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16'da olan kardeş koğuşuna canım kanım Öz abim Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Said Sayma bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altındağlı Doğukan Erdoğan. Ben T4A8 koğuşundan Mami Tutkun, koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan yani Koppo, İbrahim Akbaş yani Köfte, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Akabinde B16 kardeş koğuşumuzda bulunan kuzenim, abim, soyadı gibi aslan olan Ferhat Arslan abime bin selam ederim. Başka kurumda bulunan abim Yunus Tutkun, Sait Sayman, Serdar Sönmez, Muhammed Varsak, Şahin Sincar, buradan selamlarımı iletiyorum. Biz hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş yani Köfte, aleyküm selam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzda bulunan abi dost kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Ahmet Deder, Emin Torul, Tatü Dayı, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Akabinde B16 kardeş koğuşumuzda bulunan soyadı gibi aslan abim Ferhat Arslan'a, başka kurumlarda canımın canları abim Kınalı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf, Tokay, Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz, Sait Sayma bin selam olsun. Yiğitliğin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisini de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. Ben İzmir Şakran T1B15 koğuşuna bulunan Ahmet Can Leçin. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Herkes konuşurken ben susuyorsam vaktini beklediğimdendir. Ne yuttum ne unuttum. 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben Ahmet Can Laçin, tanıyan tanımayan abilerim kardeşlerime selamlar.

0: Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Eşref Paşa'dan Yelisan Laçin, Şakran T1-B15 koğuşuna bulunan eşim Ahmetcan Laçin'e sesleniyorum. Yolum sen olduktan sonra karşıma çıkan hiçbir yokuş beni yoramaz. Seninle başlayan her hikaye tüm zorlukları aşmaya değer. Sen benim tek zaafımsın, seni çok seviyorum. Mucizeler çiçek açacak, az da sabır sevgilim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3-B17 Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan kadın kapalıda yatan biricik gözümün nuru eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Seni sevmekten vazgeçmeyeceğim canımın içi, seni çok ama çok seviyorum. Birlikte buradan beraber çıkacağımız günü iple çekiyorum, senden isteğim. Mektupları daha yollamadın, onları bekliyorum. Ben Çiğli'den Ümit Bingöl, başka kurumlarda yatan yeğenim Rıdvan Kılıç, dostlarım, kardeşlerim Anıl Öztürk, Ozan Ertop, Zeki Kaya, Mehmet Yapışık, Mehmet Çekiç, Oğulcan, Laçinka, Baran Berşe ve Batuhan olmak üzere tüm Karşıyaka Çiğli çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Gökhan Ergül, yaralı aslana herkes kılıç çekermiş. Hani dalgalar en çok sevdiği duvarları yıkarmış ya, o misali. Murat abi sana da kolay gelsin. Geceniz güzel olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül, sağ olasın Gökhan kardeşim. Ben Gökhan Ergül, siz görmezden gelseniz bile gerçekler var. Olmayı sürdürürler. Hani deniz ne kadar dalgalı olursa olsun durulur ya. Bu da o misal. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan kıymetli kardeşim Kübra Tepe, yani Küboş, sana bir şeyler yazdım. Bugün ihtimalle yarın eline ulaşır mektup kardeşim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Sevgilerle Gökhan Ergül. Sırada bir kardeşimizin ses kaydı var. Bir bakalım kimin? Bakalım kimin, ona göre çağıralım. Caner kardeşim, ses kayıtlarım var. Hemen onları paylaşalım. Şöyle bırakalım. Şunu şöyle bırakalım hemen.
1: Ben 4
0: şurayı açalım bir daha. Şöyle açalım.
1: Ben Dörtnoğlu A11 koğuşundan Muhammed Talha Kılıç, kardeşim Caner Kaptan. Doğum günün kutlu olsun aslanım. İnşallah doğum günlerini, diğer doğum günlerini dışarıda kutlamak nasip olur. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Dörtnoğlu A11 koğuşundan Arda Kurt. Bugün can dostum Caner Kaptan'ın doğum günü. İyi ki doğdun dostum, iyi ki varsın. Ailem ve sevdiklerimle nice mutlu özgür seneler geçirmen dileğimle. Can kardeşim, elbet bir gün Allah'a emanet ol, seni seven kardeşin Arda Kurt. Ben 4 A1 koğuşundan Emircan Kaptan. Buradan 2 A7 koğuşunda yatan Aslan kardeşim Cinsizlik Caner Kaptan. Doğum günü kutlu olsun. Seni seven abin. Rabbim bir dahaki doğum gününü bizlerle yaşatmayı nasip etsin. Aslan kardeşim benim. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et, aslanım oralarda. Ben Şenol Başkurt. Değerli kardeşim. Caner Kaptan'ın doğum günü bugün. Değerli kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününde ailenle sevdiklerinin olmanı nasip etsin. Eski yaşını, şutlar yeni yaşını kutlarım. Allah'a emanet ol. Seni seven abin Şenol Başkurt. Ben T4, A11 koğuşundan Gino. Değerli kardeşim, Caner Kaptan doğum gününü kutlarım. Bir dahaki doğum gününde ailen ve sevdiklerinin olmanı yüce Rabbimden niyaz eder. Kendine iyi bak. Seni seven abin Gino. Ben T4 A11'den Ersin Altın. Değerli kardeşim Caner Kaptan doğum gününü kutlarım. Bir dahaki doğum günde ailenle olmanı yüce Rabbimden dilerim. Kendine iyi bak. Ben Ersin Altın. Allah'a emanet olun.
2: Öncelikle selamun aleyküm. Ben T4 A11 koğuşundan Barış Kaya. Buradan T2 A7 koğuşunda yapmakta olan canım abim Caner Kaptan'ın doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım canım abim. İnşallah özgür günlerde görüşmek dileğiyle, seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak, Allah'ıma emanet ol.
3: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 A11 koğuşundan Cemilcan Tuncer. Bugün kardeşimiz Caner Kaptan'ın doğum günü. Caner kardeşim, doğum günü kutlu olsun. Bir dahaki doğum günler, yüzün günlerde ailemle geçirmen dileğiyle. Seni seven Cemilcan Tuncer. Sevgilerle kardeşim benim.
0: Caner kardeşim bu kadar. Yani şimdilik bu kadar. Varsa da İnşallah önümüze geldikçe paylaşacağım sevgili kardeşim. Selamünaleyküm Murat oğlum, hayırlı akşamların olsun. Aleykümselam anacım. B9 koğuşuna bulunan kızım Kürt Hülyam radyo başına.

Allah'ın için kurban oldum. Allah umut edip beklediğin, el açıp dua ettin ne varsa kabul etsin inşallah kızım. Rabbim hayırlı kapılar açsın sana. Sen her an aklımda, kalbimde, avuç içimdeki dualarımdasın. Seni çok seviyorum Metin Sönmez'den. Hazdikim kezaba, kezabamın. Çalarsanız sevinirim oğlum. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 Koçtan Kaleli Kürt Hülya, gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt puslu havayı sever. Çünkü o havada kimin kiminle yürüdüğünü değil, kimin ayakta kaldığı belli olur. Net olmayan yerde sular hep bulanıktır. Boğulursunuz diye bir A20'de olan oğlum Cesur Bayhan. A10'da olan yeğenim Suat Altsoy'a da çok selam olsun. Erdi Karakaş'tan Taş Duvarlar şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım, her zaman da olacağım. Bir oğlum var benim, canım kanım yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi. İçimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her anımda kalbime dua ettiren kıymetlim. İyi kimsin kıymetli Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı armağan olsun Sevim Çubukçu. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Sevgilim umarım iyisindir, kötü düşünme. En kısa zamanda yanımda olacaksın. Seni çok seviyorum, sen benim iyi ki dediğim en güzel gerçeğimsin. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Şakran T3B10 koğuşundaki Burak Arslan radyo başına. Canım babam seni çok seviyorum, umarım çok sürmez tekrardan yanımda olursun. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver, seni çok seviyorum bir tanem benim. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e. Gülüm, bedenin orada olsa da kalbinin ve aklının benimle olduğunu biliyorum. Geçecek bu günler, sevginle her zorluğu aşacağız. Yüzündeki o güzel gülüşü hiç kaybetme. Senin güçlü duruşun bana da güç veriyor. Seni çok seviyorum Devran Kurçebe. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e. Gülüm, uzaklardasın ama kalbimin en baş köşesindesin. Bu zindanlar, bu ayrılık elbet bitecek. Güneş bizim için yeniden doğacak. İyi ki doğdun hayatımın anlamı Devran Kurçebe. İyi akşamlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Ben C11'den Damla İçöz. Koğuşumuzda bulunan en değerli ve saygın ablamız Muğlalı Emine ve aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Seçil Göçer, Merve Tunç, Işıl Ercan ve ismini sayamadığım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakalım. Sevdiğimin hasreti bile piyasadaki birçok insanın varlığından daha şerefli. İbrahim Tatlıses'ten Ayrılamam şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Damla İçöz. İyi akşamlar Murat abi. Ben C11'den Merve Tunç, sağ olun kardeşlerim. T2B16 koğuşunda bulunan Ümit Alişan radyo başına. Gözlerini kapattığında beni yanında hisset. Dualarımda da aklımda da sadece sen varsın. Unutma, her karanlık gecenin bir sabahı vardır. O sabah el ele olacağız. Sen benim en derdimsin. İbrahim Tatlıses Haydi Söyle şarkısı sevdiğime armağan olsun. Merve Tunç. Kardeşlerim bir mesaj da okuyayım. Sonra bir şarkı. Sonrasında da kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım. Çok şükür duaların kabul oldu. Sonuçlarım temiz çıktı. Bir tek sen kaldın geride. Sen de bir gelseydin hiç sıkıntım kalmayacaktı. Seni çok özledim hayatım. Seni her şeyden çok seviyorum. Kapıya bir şey... Kafaya takma diyelim. Kafaya bir şey takma. Unut. Allah'tan... Ya da kapıya mı Mert? Kız kardeşim kapıya demiş. Bir şey takma, unut Allah'tan. Allah'ıma emanet ol. Seni çok seviyorum ömrüm. Kısa mesajı bulayım, onu da okuyayım. Sonrasında kardeşlerimize kayıt mesajından bir kısmını paylaşayım. Neyse, bir mesaj sonrasına kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmı takriben böyle bir 15 dakikalık bölümü sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleykümselam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan. Farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrı Beyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi, ben Limon Tepeli Atakara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Ak

Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum. Ve tüm şerefiyle atan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun. Mıçayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın, yani Mıçı, Koğuş'ta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz Durmuş, Albaz, Kadir Çelik, Veysi

Anne şarkısı Armağan Olsun Mırçayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım: İsa Erin, Azat Kerim Kaçan, Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak, yani Kaleli Japon, ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakya'dan Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı gideceğiz hayatın? Kadere kurban mı gidecek hayatımız şarkısı Armağan Olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuş'ta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben: Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Olmasaydı Sorumuz Böyle şarkısı Armağan Olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7 Koğuş'tan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuş'umda bulunan değerli abi kardeşler, başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamım bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuş'ta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben: başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım: Fırat Çağrı, Beyke Kurtuluş, Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda, bin selam olsun bu derlere. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş Şak Sarman olsun, sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan değerli canlar, başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara Güner, Atakan Lüder, Doğukan Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum: kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım, armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben: Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı Armağan Olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum abilerime, kardeşlerime hitaben: başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı Armağan Olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim: Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Atakara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı Armağan Olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim, başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum.
Gözlerinizden öpüyorum Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan icap eden şarkısı Armağan.

olursun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Erdal el almış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu derlere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limon Tepeli, Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal el almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Birbiden Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun. Selamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm Selam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan, Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah seninle olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma, elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız, biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır, çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun. Tüm sopranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum, T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun, hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi, gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur.

kayıt mesajlarımızın bir kısmını da paylaştık. Şimdi kaldığımız yerden devam. Hemen şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm, İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Aleykümselam. Ali Aşakran, T2C1'de yatmakta olan can dostum Ahmet Güneş iyisindir inşallah. Özledik seni can dostum. Aklın buralarda kalmasın. Kardeşin burada, rahat ol bura. Döneceğin günü dört gözle bekliyoruz. Gönlün kalbin fara tut. Beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar ben. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun. Size ve dostlarınıza ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyfiniz yerindedir inşallah, az daha sabır. Bugünler en kısa zamanda son bulacak. Bir isteğiniz arzunuz olursa da bana ulaştırmanız yeterli. Kalbinizi ferah tutun kardeşim. Beklenensiniz, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T1 Ayşe'den Serhat Bozdaş yani Sarsılmaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen abilerim, Sercan Bedir, Murat Erez, Namıdar Balina, Murat Yurdagül dostlarım, Celal Eken yani Celomen, Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak, derlerim Erdi Taş, Daykolu, Engin Kaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi ve saygılarımla buradan yar gözlerin ağlar gibi Gökhan namlı şarkısı armağan olsun. Abim Serhat, seni seviyorum, kendine iyi bak. Murat abi biz bir nolu A3'ten Serhat Bozdaş, B3'te bulunan Celomen, Kıymetler Sıla, Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz, Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Emel Kaya ablama sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derler armağan olsun, sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen. Abim Serhat Bozdaş, Şakran Tevira 3'te buradan koğuşun delikanlarına selam olsun. Bu şarkı dört duvarın arasının ardında olsa da yüreği dışarıda ailesiyle atan Serhat Bozdaş'a gelsin. Abim unutma, bazı adamlar mesafede değil yürekle yan yana durur. Bizim bağımız ne duvar keser ne zaman. O gün geldiğinde kaldığımız yerden devam ederiz. Selam olsun abime, selam olsun yüreği sağlam adamlara kardeşin Derya. Selam Murat abi, Şakran T2B16'dan Can Polat Türker. Aleykümselam Can Polat kardeşim. Başta kader birliği yaptım. Aslan abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Kesel, Poyraz Yılmaz, Enes Öz, Zindan Ahmet. Ayrıyeten kadın kapalıda yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Murat abi T2B16'dan ben Can Polat Türker. Burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Başta olmak üzere Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruç'a, Enes Öz, Mehmet Can Pehlivanlar, Muhammed Can Öklü, Baran Gerçek, Enes Batoğlu, Buğra Yaz Güzel ve Menemen Kapalı koğuşunda yatmakta olan Alişan, Alişan abime de selamlar olsun. Menfaat Sokağı'nda kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulurmuş. Selamünaleyküm Murat abi, Üçnol'dan İlker Özyiğit. Aleykümselam İlker kardeşim. Kadın kapalıda bulunan Buse Özyiğit nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Yarın ziyarete gelecek, bilgin olsun. Seni seviyorum. Çalan tüm şarkılar ömrüme armağan ediyorum. İyi yayınlar Murat abi. Murat abi, Üçnol'dan İlker Özyiğit. Kadın kapalıda bulunan Buse Özyiğit nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Yarın ziyarete gelecek, bilgin olsun. Seni seviyorum. Çalan tüm şarkılar ömrüme armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKA4 koğuşuna yatmakta olan Vedat Sürer. Koğuşumuza yatmakta olan başta koğuşumuzun dayısı Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz. Kardeşime ayrıca Hasan Günler, Mustafa Meral, Mustafa Badak koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selam olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmo Sürer, Mazlum Sürer, yeğenlerim Ali Sürer, Gökhan Sürer dostlara

Azat Başak, Serkan Öncü, Eyüp Yıldırım, İşman Alabay ve dayımız Fevzi Alabay'a, tüm mahkumlara tez zamanda ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları dileğiyle hepimizi Allah kurtarsın. Barış Noğlu, bir 12 koğuşunda bulunan Devlet Sürer, başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer, Şehmut Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer hepsine selam eder. Yüce Allah'a emanet ederim. Civan Hacı'dan Velat Am'ın şarkısı, kıymetli canlara gelsin, hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar'dan, eski İzmir'den Azat Eleptoz. Aleyküm selam Azat kardeşim. Başta şarkıların 3 nolda yatmakta olan Aslan kardeşim, canım kanım armağan Eleptoz. 1 nolda bulunan benim için değerli olan canlar Gurur, Şahan Demir, Mustafa Yalçın yani Mirçi, Orçun, Metin, Polat Yalçın, Ayhan, Eres, Haydarcan, Karayiğit ve ismini sayamadığım canlara selam olsun. Tahli olan ağdayı Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Herkes sever, biz ölürüz. Bu gece çalan Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Bu şarkıda tüm mahkumlara gelsin. Hozan Hamit'ten Roşu Ava armağan olsun. Murat abi, ben T1-B3 koğuşundan tahli olan Emir Kepeli, 3 nolda bulunan Aslan abim armağan Eleftoz. Ayrıca 1 nolu C16'da yatmakta olan kuzenim, 2 gözüm Orçun, Metin, ayrıca kader ortaklığı yaptığım Egemen Gürbulak, Burak Kılıç, Polat Yalçın, Zübeyir Oğuz abin selam olsun. Gece ağdayı Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Herkes sever, biz ölürüz. Bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam T2-B16 koğuşundan ben Mehmet Can Pehlivanlar. Burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim, başta olmak üzere Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruş'a, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammed Can Öklü, Kerem Gürsün hepsine selam ediyorum. Gece son sözümüz, biz diz çökmeyi değil yara alıp yürümeyi öğrendik. Bu yüzden yolumuz yalnız ama başımız zik, pehlivanlar, alişanlar, denizden yol yemez Koca Reis. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2-B16 koğuşundan ben Mert Ümit Alişan. Şakran Kadın Kapalı, C11 koğuşuna yatmakta olan eşim Merve Tunç Alişan radyo başına. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır sevgilim. Gece son sözüm Merve Tunç Alişan için ve sen sevgilim. Her sabah uyandığımda düşündüğüm ilk şey, her gece zihnimde canlandırdığım son şey için sevgilim Ümit Merve Alişan'a uygar. Donay'dan Canıma Can Olan Kadın şarkısı armağanımdır. T2-B16 koğuşunda yatan canım sevgili Mehmet Can Pehlivanlar, kızımız da seni çok özledik. Bizi merak etme, biziz, bırak herkes sana sırtını dönsün. Ben her zaman sana sarılmak için bir köşede bekliyor olacağım. Seni çok seviyorum sevgilim, sabrın sonu selamettir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnolu'dan Efe Arslan. Aleyküm selam Efe kardeşim. Aynı ortamda bulundum abi dostlar, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Yusuf Tamar, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Bedri Salman, Murat Türk, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi, gece benden bir söz. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Bırak kader yakışanı yaşatsın. Ben Boz Yaka'dan Efe Arslan. Murat abi, ben Üçnoğlu. Ben Üçnoğlu'dan Efe Arslan. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi dostlara, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Arda Ceren, Yiğit Öznel, Murat Pars, Adem Kıvrak, Nail Cankaya, Mert Demir, Ömer Fatih Durmaz, İskender Özkan, Bahadır Kılıç, Aycan Kaya, Erdi Çiftçi, Süleyman Akan, ismini sayamadım Bozyaka çocuklarına selam olsun. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Menemen Kapalı Cezaevi A6 koğuşunda yatan Alperen Alvarcı radyo başına. Canım ilk göz ağrım, seni çok seviyoruz annen Zübeyde, kardeşin Azra ve Sena. Savaş Aktaş, aşk sana benzer, biraz hasret biraz özlem ama sonu hep kalbim seni sevince öğrendi aşkın ne demek olduğunu. Sen benim en güçlü tesadüfüm, en derin sevdam, en vazgeçilmezimsin, seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, kalbimin en güzel yerinde sen varsın, oraya senden başkası hiç yakıştıramadım. Ben seni sadece bugün değil kavuşamadım, her gün daha çok seviyorum. Aslanlarımın aslanı Savaş Aktaş. Çimentepe'den Özol Sar, Menemen John 8'de Veliahtım Hasan Yüksek radyo başına. Aslan oğlum, her şeyim sana olan hasretim dinmiyor ama geçecek diye bekliyorum. Sen tek başına bir ordusun. Efe Coşar abinin de çok selamları var. Diyor ki bu alemin adamı gibi hakkını veren sensin Aslan Hasan'ım. Sabır Allah'tan, özgür günlerde denk gelmemiz dileğiyle, seni seven abin Efe Coşar.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu T-Tipici 18 koşulan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay, Ozan, Ahmet Kartal, Aktaş.

0: Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bari, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı hayat. Çınartepeli köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Değerli abilerim Mesut Çaylak, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrak Şen. Diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz ve amcaoğullarım. Hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci. Eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, T1C18 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğim paşam, yakışıklı kardeşim Soner Demirci ve koğuştaki abi kardeşlerine selam olsun. Canımın iç evdeki herkes çok iyi. Herkesin sana selam var. Sakın hiçbir şey kafana takma. Her şey yolunda. Seni çok seviyorum. Her zaman ailen yanında, bunu sakın unutma. Sevgili kardeşlerim, bak C18'deki kardeşlerim, Soner kardeşim, Mesut kardeşim, Beşir kardeşim, hanginiz duyuyorsan sizden bir ricam lütfen. Bak kız kardeşim alta yazmış, demiş ki Murat abi, bu istekleri attığım kişiler beni arıyor, istekler okunmuyormuş iki gündür deniliyor. Sevgili kardeşlerim lütfen saat 9'u çeyrek geçe her akşam bunu alışkanlık haline getirin. 9'u çeyrek geçe radyonuzu açın. 9'u çeyrek geçeden her neyse 9'dan sonra radyonuzu açın. Takipte kalın kardeşlerim. Bakın bu kardeşimiz saat 6, yani 7'ye çeyrek kala atmış. 7'ye çeyrek kala şu ana kadar attığı saatte kalmış olsaydı bu mesajınız çoktan okunmuştu. Çünkü niye, ben ne diyorum? Kimsenin hakkı geçmesin diye ben günün ilk mesajıyla başlıyorum. Kardeşimiz sabah 8'de mi atmış? Onun mesajıyla başlıyorum. 9'da atanla devam ediyorum. 11'de, 12'de, 1'de, 2'de her neyse. Öyle sırasıyla okuyorum. Yani birine torpil yapıp bu saatte atıp öne çekmiyorum. Sizden ricam kardeşlerim, bu kız kardeşimin beni 4. kezdir uyarışıdır. Ve ben de sizinle paylaşıyorum. Sizden ricam, mesajım okunmuyor, duymadım. Murat kardeşimiz okumuyor diyen kardeşlerime söylüyorum. Lütfen bunu alışkanlık haline getirin. Saat 9'da açın radyonuzu. Mesajlarınızı duyun. Sizden ricamdır. Çünkü ben mesajlarınızı okuyorum kardeşlerim. Ha, siz duymuyorsanız o da benlik bir şey değil. Çünkü ben okuyorum mesajlarınızı. Aynı kardeşim 4. kezdir. Bu 4. kez diyor ki abi beni arıyorlar, istekler okunmuyormuş. 2 gündür hem de. Bilginiz olsun Mesut'um. Mesut Çaylak Soner'im, haberiniz olsun sevgili kardeşim. Ha kardeşim gönderiyor, sıkıntı yok. Ama biz de mesajları okuyoruz. Haberiniz olsun. Bu Caner Kaptan kardeşim, ses kayıtlarım var sırada. Hemen onu da paylaşayım. Şöyle yarısını paylaşayım, yarısını da bir dahaki arada paylaşayım. Hemen şunu kısalım, şunu da ayarlayalım.
1: Yazmakta olan canımın içi kardeşim Caner Kaptan, bugün senin günün, iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Bugün de olmasa en yakın özgür günlerde hep beraberiz. Bunu hiçbir zaman unutma, Allah'tan umut kesilmez. Her daim beraberdir bizde. Seni çok seviyorum, iyi ki doğmuşsun, iyi ki benim bebeğimsin.
2: Gözümün nuru Caner'im, doğum günün kutlu olsun nefesim. Canım, göz bebeğim, kalbim, dünyam, seni çok seviyorum. Rabbim bir dahaki doğum gününü anneciğim özgürlüğüne kavuşursun, yanıma gelirsin. Seni çok seviyorum ömrüm. Nice mutlu, huzurlu, güzel yılların olur yanımda. Annem.
3: İyi yayınlar, ben Gamze Yorulmaz. Hükümdarım Caner Kaptan. Gülüşündedir benim tüm umutlarım. Bu dünyada senden başka yoldaş istemiyorum ben. Senin için nefes alıyor, senin için yaşıyorum. Bir dahaki doğum gününde yanı başında olmak istiyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın kaptanım. Sol tarafımın sahibi, ömrümün hükümdarısın. Seni çok seviyorum.
4: Canım abim, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sağlıklı, nice mutlu yaşların olsun. Bir dahaki doğum günlerinde birlikte oluruz inşallah. Arkamdaki dağım, seni çok seviyorum.
5: Şakranda yatan Caner Kaptan, canımızın içi doğmuş bugün günlerden sen. İyi ki doğdun. En yakın özgür günlerde kavuşmak dileğiyle seni seviyorum.

0: kardeşin Sahra.
1: Can kardeşin doğum günün kutlu olsun. İnşallah sana bu yaşın özgürlüğünü getirir. Allah'a emanet ol. Seni seviyoruz kardeşim. Aslan yeğenim. Eski yaşını kutlar, yeni yaşını kutlarım. Doğum günü kutlu olsun. İnşallah tez zamanda çıkarsın. Allah'a emanet ol. Doğum günün kutlu olsun. Nice senelere seviliyorsun. Dualarımız seninle, inşallah tez zamanda bizle beraber olursun. Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak. Kendini sıkma. Dua et kendine. Allah'a emanet. Kazası belası, seni seviyorum. Cansın aslan yeğenim. Selamünaleyküm. Canım kardeşim. Doğum günü kutlu olsun. En yakın zamanda inşallah aramızda olursun. Seni çok seviyorum. Hadi Allah'a emanet ol.
2: Bir tane daha var. Onu da paylaşalım.
1: Selamünaleyküm. Canım kardeşim. Doğum günü kutlu olsun. En yakın zamanda inşallah aramızda olursun. Seni çok seviyorum. Hadi Allah'a emanet ol.
2: Evet, bu kadar. Hepsi bu kadar Caner kardeşim. Hemen kardeşimizin de mesajını paylaşalım. Selamlar Murat Bingöl, iyi yayınlar. Aleyküm selam kardeşim. Alp Tekin Aslan, Mecit Aslan kardeşlerden. T2A15'ten Nusret Aslan, Botan Kartal, Enver Usta. T2'den C3'ten Önder Yüksel ve Bedirhan Kocaman ve Serdar hep Bektaşoğlu'na. Arkadaşlar daha yeni kendimize geldik. Geri dönüşlerimiz olacak canlar. Hayırlı yarınlarınız olsun. Şu an İtalya'dayım. Hepinizi çok seviyorum. Tamam. Sıradaki mesajımızı da okuyalım. Ben Batuhan Çalıkkuşu. Canım eşim Sezen Çalıkkuşu. Sezen'im, bir erkek yanında ağladığında kendisini zayıf hissettirmiyorsa hayatının kadınını bulmuş demektir. Murat abi, Sezen'im Özgür Kaplan, O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkkuşu. Başımın tatlı belası Sezen Çalıkkuşu. Sezen'im, kalır gibi gidişlerini izledim önce, sonra gider gibi kalışlarını ve anladım ki ne sen gidebiliyorsun ne de ben kalabiliyorum. Öyle bir hayat yaşıyoruz ki şimdi ağlamak gülmenin mahkumu, gülmek ağlamanın gardiyanı. Murat abi, Sezen'ime Yıldız Silve, Haberi Olsun şarkısını çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun Can abi. Murat Bingöl sağ olasın. Batuhan kardeşim, hepimizin inşallah. Ben Bayraklı'dan Maviş Kadın Kapalı, B1'de olan derlim Gülçin'ime. Gülçin'im radyo başına. Bebeğim su, sen benim kokusuyla varlığını hissetmek istedim, yokluğuyla sınandım. Varmak için çıktım, o yolun sonusun. Maviş'in Gülçin'i radyoda kal. Murat abi, Gülçin'ime söyler misin? Acil annemi ararsın, haber bekliyor, bilgileri yolla acil. Evet Gülçin kardeşim, muhtemelen duyuyorsundur. Ben Bayraklı'dan Maviş, ben seni geçmişimde yaşadığım aşkların ustalığıyla değil, geride bıraktım, o aşkları silercesine sevdim. Kalbim her zaman seninle. Maviş'in Gülçin'le blok 3'ten ne yapıyorsun? Mesela şarkısı armağan olsun. 6 dakikam kaldı, yarın anneme haber ver. İyi geceler, sana da iyi yayınlar Murat abim. Sağ olasın Maviş kardeşim. Kadın kapalı, B11'de yatan benim canım, ömrüm, dünyam, gözümün bebeği Dilara Küleş annem, bizleriyiz, merak etme. Yarın Allah'ın izniyle yanındayım inşallah, hiçbir sıkıntı yok annem. Seni çok seviyorum. Ezo Küleş'e, Hürmüs'e çok selamlar, sizi çok öpüyorum. Kızlar Allah'a emanet olun. Kadın kapalı, B1'de yatan benim canım, kızım, Sevim, Küleş annem, bizleriyiz, merak etme. Annen dedi mesaj atmadı, ben dün akşam mesaj attım, sen duymadın herhalde, bir sıkıntı yok, seni çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Müslüm Gürses'ten Gülüm şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim, bir güzel şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşayım. Çok geçe bırakayım, sonra WhatsApp'ımızı toparlayalım. Sonrasında SMS'e geçeceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olayım.

Canım kanım babam, Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi manevi her daim yanımda oldun. Babalık abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilir.

0: Ölmüş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten, aslan, aydın, bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslan, aydın, bıçakçı. Ben dayın kahraman subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim, aydın, bıçakçıya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık, yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Östemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlaga. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim, dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can, Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlağan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Saban abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız, her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can, Palit, Kerem Kavlağan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok, herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat, ya zindanlar ya saraylar kısmını, şu an zindanlar kısmındayız, ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Göksel Can Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakir Can, Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlağan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit

0: Ben Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslanaya kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtayken'i Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere. Adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci. Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli, Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan. İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı. Abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize binbir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimiz Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'de. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit. Karanlık insanlar olsanız ne olur? Sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin. Başta Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit.

0: İstanbullu Kaan Polat, Alişay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Macirandan yıllarımı ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun, her karanlık aydınlığa mahkumdur. Murat abi, ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin Baş. Aleykümselam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim Doğukan Seyhan, Rezan Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşa Daş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş, Tayfun Akar, Okan Efe, Ali Can Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahramanoğulları. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derdilerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleykümselam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Daş'tan abim Aslan abim Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşa Taş'tan. Aleykümselam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya, Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım Aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özel selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musalla taşları da şahittir. Murat abi ben T2 A17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostum. Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakula.

0: selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben T2A17'den Furkan Kaçar, başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla, günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Homurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm Bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T2A17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed, Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben T2A17'den Mustafa Gül. Kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben T2A17'den Mustafa Gül. Geceye bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Berhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şark sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'im. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen C6 koğuştan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı, abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen C6 koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleykümselam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek. Canımız kanımız aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Evet, kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajını paylaştık. Bir kısım daha kaldı, hemen kaldığımız yerden devam. B7 koğuşu Azize Şimşek radyo başına. Azizem avukat yanına geldi, burada şu an benim yanımda misafirim. Allah'ın izniyle senin suçsuz olduğunu ispatlayacak. Sana dediğim gibi kalbini ferah tut, biraz da sabırlı ol.

Bu mesajı duyan varsa Azize'me iletirlerse sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1'den Berdan Batın, Doğan'a ceviz kıran ve Tatü İsmet Tari. Aleyküm selam kardeşlerim. Gece bir söz. Bu hayatta herkes bir yaşam seçer. Seçtiği yaşamın bedelini öder. Bırakın şimdi suçu kadere atmayı. Gece Cansever'den kurşunlar yağdırırım şarkısı armağan olsun. Biz Berdan Batın, Doğan'a ceviz kıran ve Tatü İsmet Tari. Can ablam Başak ceviz kıran ve Ece İvak. Sizlere de selam olsun. Murat abi isteği birden Berdan Batın, Doğan'a ceviz kıran ve Tatü İsmet Tari. İsteseydik ışığımıza koşanlarla ordu kurardık ama biz karanlığımızdan kaçmayanları tercih ettik. Unutmayın bu hayatta kimse vazgeçilmez değildir. Bunu en iyi vazgeçtiklerimiz bile. Gece Şura İskender'de yalancı şarkısı armağan ediyoruz. Biz Tatü İsmet Tari ve Berdan Batın, Doğan'a ceviz kıran. Murat abi sana da ailene de ayrıca çokça selam ederiz. Murat abim seviliyorsun. Aleyküm selam kardeşlerim sizlerle. Selamünaleyküm, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Havvanur, canımın içi inşallah iyisindir. Bizler iyiyiz, çok özledik seni. Sağlığına duacıyız, inşallah sağlığın sıhhatin yerindedir, kendine çok iyi bak. En kısa zamanda görüşmek üzere, bir isteğin olursa söyle. İçinin ferah tut, dualarımız seninle. Allah'a emanet ol, dikkat et kendine, seni çok seviyoruz. Canımın içi güzeller güzeli Şiman. Nasılsın kuzum, inşallah iyisindir. Güzeller güzeli Şiman. Rabbim tez vakitte seni bizlere kavuştursun güzelim benim. Seni çok seviyorum. Emre'nin, Eda'nın da sana çok selamları var. Dualarımız seninle güzel kızım. Sen de dualarını da unutma. Bizi seni çok seviyoruz. Güzeller güzeli Şiman. Özlem teyzen, Emre, Eda. Ben Müge Kınan. Nasılsın canımın içi? Ablam iyisindir inşallah. Biz iyiyiz. Merak etme ben deyim. Ayağım iyi ama orada yürünecek yer çok olduğu için alçılı ayakla gelemedim ama kokun burnumda tütüyorsan benim her şeyimsin. Haftaya kadar toparlanıp geleceğim, merak etme, seni çok ama çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol, o güzel gözlerinden öpüyorum. İyi geceler. T1B10'da olan eşim Osman Duman radyo başına, Osman Duman radyo başına. Abin açığa çıkmış, gözün aydın bir tanem. Aramış şimdi söylemiş, yengen söyledi. Haberin olsun, darısı senin başına. Gözünü kapatacaksın, açacaksın, geçecek bugünler. Evdeyim, film izliyorum, beni merak etme. Bugün aklıma gelen tek şey, seni keşke daha erken tanısaydım. Keşke daha erken karşıma çıksaydın. En büyük destekçim, orada olman bile bana yetiyor. Orada bile bana yetişiyorsun. Bu çok gurur verici. Kendine iyi bak. Eşim, eşin, evrim, duman. Bu mesajı duyan abiler Osman Duman'a söylerseniz sevinirim. Ben Menemen A15 Koç'tan Onur Yıldız, başta abilerim olmak üzere Rafet Kale, Sinan Dağ, Hüseyin Saldıray, Can kardeşlerim, Berke Keren, Erdem Çakıcı, Hamza Sönmez, Zana Gezer, Baran Aman, Kadir Ömer Özdilek, bu canlara selam olsun. Ben Menemen A15 Koç'tan Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli Gözlük, aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere seslenmek isterim. Başta Selçuk Akduman, Fırat Tinas, Kürt Sero, Cemal Olan, Mustafa Olan ve de çocukluğumun sahibi Belirhan Dündar'a bin selam ederim. Bedo abi, tez zamanda ailene, çocuklarına kavuşman dileğiyle, sizlere seven Erdem Çakıcı. Ben Menemen A15 Koğuş'tan Hızır Amak, başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent, Mustafa Baran, Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasan Ali Sefil, Polat Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş. Bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen A15 Koç'tan Berke Keren, başta Can abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli Gözlük, yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diğer Halit Oğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin, aynı ve farklı konumda olan abi kardeşlerim Canım Kanım, Furkan Aslan, Kerem Delikanlı, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek. Bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliş, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen A15 Koğuş'tan Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli Gözlük, başta Canım Kanım abim Rafet Kale, dayım Sinan Dağ abilerim, kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diğer Halit Oğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaçık, Zana Gezer, Hızır Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parla, bin selam olsun. Geç gelen teselli, idamdan sonra gelen affa benzer. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim.
Ben T4 B16 koşulan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Başladayım, Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim, Suat Konuk.

Osman Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Cengiz Özdemir, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Emir Antapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. T1A18'den sevgili kardeşlerim, T1A18 yazmamış gerçi A18'de ama ben isim olarak söyleyeyim. Aziz Yıldırım sevgili kardeşim, Afan Yılmaz kardeşlerim, sonra Halil Karagöz, ha B18 Halil'in olduğuna göre, evet B18 Halil, mesajlarınızı göndermiş Yusuf kardeşimiz, yarın Allah izin verirse kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım Halil Karagöz kardeşim, haberiniz olsun, inşallah duyuyorsunuzdur B18'deki kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın, hayırlı akşamların olsun abi, sağ olasın Sedat kardeşim. Önce Allah, sonra birbirinize emanetsiniz. Ahmet Kaya, Selda şarkısı size gelsin. Ölüm olmadıkça umut hep vardır, ismini sahip saymadım tüm dostlara selam olsun. Kaleli Sedat Aydın. Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın, öncelikle T2A13 koğuşuna yapmakta olan abim Gökhan Aydın, onun derlisi amca oğlum Muhammed Aydın yani Tweety. T4'te bulunan abim Gökhan Kovilay, kardeşim İbrahim Durmaz, farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan tüm dostlarıma selam olsun. Allah'a emanetine şöyle bir sözle son vermek istiyorum. Zor günler geçiyor ama biliyoruz ki bu karanlık günlerin sonunda aydınlık bir sabah var. Kaleli Sedat Aydın. İyi yayınlar Murat abi, ben Bergama Kapalı Cezaevinden Ömer Çayır, sağ ol Ömer kardeşim. Buradan eşim Kardelen'ime sesleniyorum. Bir yer gider bin yer gelir kafasında değilim elhamdülillah. Benim karıma bin yer kurban olsun çiçeği. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum prensesim. Bergama'da yatan yakışıklı kocam Ömer Çayır radyo başına. Sensiz geçen bu zamanda seni hep daha çok sevdim, daha çok özledim. Birlikte nice evlilik yıl dönümlerimizi yan yana sarılarak kutlamak dileğiyle. İyi ki eşimsin, iyi ki hayatımdasın. Sen benim kabul olan doğamsın, aslan kralım. Seni çok seviyorum. Murat abi, Menemen'de yatmakta olan eşim Yunus Batur radyo başına. Ben karın Amine radyo başına gelir misin? Abi kardeşler duymuyorsa söyler misiniz rica etsem? Yunus Batur radyo başına gelsin. Seni çok merak ettim, mutlaka bana haber gönder. Ben gittim annemin elini öptüm, bana iyi olduğunun haberini yollat avukattan. Ben haber aldım ama sen haber yollat bana. Seni çok merak ettim, iyi ol ne olursun, bir şey yapma. Seni çok merak ediyorum, bana haber yollat. Her gece seni Rabbime emanet ediyorum. Yunus Batur. Murat abi yayınlar, T1B18'de yatan canımın parçası Berkan Baran radyo başına. Kurban oldum, beni çok mutlu ettin. Sesin bugün bana en büyük doğum günü hediyesiydi. Bir tanem sen benim sadece eşim değil, sığındığım en güvenli limanımsın. Sesinle ruhuma dokunduğun her şartlarda bile bana varlığını hissettirdiğin için sana teşekkür ederim. Yıldız Tilbe, eğer sana kavuşmak varsa ölmek düğün gibidir bana. Şarkısı benden sana gelsin. Ömrüm Allah'ıma emanet ol sarı. Murat abi merhaba, ben Celal, hayırlı yayınlar, sağ ol Celal kardeşim. Kadın kapalı B10'da yatan canım sevgilim Serenay Kar Avaş'a çok selam olsun. Güzelim seni çok seviyorum, gecen güzel olsun. Avukatla görüşebilirsin. Kabinden orayı aradık sorduk, haberin olsun. Kadın kapalı B10'da yatan canım sevgilim Serenay Karabaş'a çok selam olsun. Güzelim seni çok seviyorum, gecen güzel olsun. Avukatla görüşebilirsin kabinden. Orayı aradık sorduk, haberin olsun. Kadın kapalı B10'da yatan canım sevgilim Serenay Karabaş radyo başına. Sevdiğim çok selamlar, güzelim seni çok seviyorum. Gecen hayırla güzel geçsin. Avukatınla görüştük, kabinden orayı aradık sorduk, haberin olsun. Beni ararsan da sevinirim demiş kardeşimiz. Hemen standart stabil koş mesajlarımızı da okuyalım. Merhaba Murat abi, ben 4 nolu A4 koğuştan Kuru Çeşme'li Muhammed Özkaya. Merhaba Muhammed kardeşim. Abi senin aracınla koğuşumuzun adaletini sağlayan Özgür Öktem, Namıder Öcü ve Murtakeli Ali Koyuncu olmak üzere sırasıyla Yeşilyurtlu Bekir Çağlayan Güçtekin, Kuruçaylı Ateş, Tuna Selçuk, Dinç Aktepeli, İsmet İlhan Fırat, Tülü Özkan Savcı, Barış Temel, Akın Gümüş Yamanlardan Ümit Şahin, Civan Çelik, Ömer Yüce, Çay Mahalleden Limon, bu

Aydın isimlere bin selam olsun. Portakeli Ali Koyuncu kardeşim der ki cesaret çelik yelekte değil cesur yürekte saklı. Ahmet Kaya'dan Karayazı çalarsan seviniriz abi. Murat abim gecen iyi olsun. Ben Müjde Kırtay sağ ol kız kardeşim hepimize. Senin aracılığınla gözlerimin köklerine seslenmek istiyorum. Torbalı Açık'ta yatan oğlum Metin Özkır, Şakran'da yatan Sudenaz Karadaş sizi çok seviyorum. Canımın işleri. Hiçbir şeye sakın üzülmeyin. Her şey güzel olacak. Allah deyin gerisi. Boş verin. Güzel günler yakınır. Allah'ın dediği olur. Sizi seven Müjde Kırtay. İyi yayınlar Murat abi. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş yani namıdar patron Karaca sağ ol kız kardeşim. B5'te yatmakta olan Escobar'ın Müjde Kırtay. Sen benim arkamda koca adamsın. Seni alem yıkamamış. Şakran sarsamaz bile. Senle gidenler gördüm. Gül gül öldüm. Sen aslanlar gibi çıkacaksın. Sana alem ayık. Allah utandırmasın can parçam özgür günlerde görüşmek dileğine. Sana kardeşlik yapanlara da bin selam olsun. Ayaz Kaplan'dan gurbet şarkısı gelsin aslan teyzem. Escobar'ın Müjde Kırtay seni çok seviyorum. Murat abim ben Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karabaş yani namı der. Patron Karaca başta kıymetli halam Gizem olmak üzere. Akabinde Candan Baba Çörs. İki gözüm Belgin Polatoğlu. Elvan Ergün yani Tursil Elval. B5'te bulunan üstadım aslan teyzem Müjde Kırtay. Annem Fatma ellerinizden öpüyorum. C2'de bulunan hasta roman kızları Seda Kanlı Seren. Görgülü Nafiye Buhan. Gülüzer Kırtay Gamze Kardeş Şüheda Toprak Burcu Yaman Dilara Küleş. Ezo Küleş Gül Baba Çörs Seda Baba Çörs bu dertlere bin selam olsun. Bizim yolumuz dikenli ayağını seven gelmesin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım ve abilerim olmak üzere. Dostum Karslı Musa Sümen. Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir'e sevgiler, selamlar. Murat abi ben C18 koğuşundan Oktay Karabalık dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekyan, Caner Güngör. Gece bir söz yere göğe sığamayanlar unutmayın bir de yerin altı var. Murat abi ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen. Esat Can'dan Düzgün Korkmaz, Murat Öngenel, Yavuz Selim, Baydar Ali Şemen, Ahmet Can Tekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dal Kılıç, Gece Bir Söz, eğilerek secde edeceğiniz tekrar Allah'ın huzuru olsun. Selamünaleyküm güzel insan, ben TKA4 koğuşundan Foçalı, Serhat Aleyküm Selam Serhat Dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçlan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit, Elma Papaz, Bekir Cemal, Karahayit şerefiyle atan tüm mahkumlara selam ederim. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TKA4 Koçlan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçlan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit, Elma Papaz, Bekir Cemal, Karahayit ve şerefiyle atan tüm mahkumlara selam ederim. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım. Suat Akbalık, Örnek Köylü, Ozan, Gencer, Hüseyin, Ali Gezgen, Yamanlardan, Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı, Ulaş, Tayaksi, Yusuf İslam, Çetin, Emin, Boğa'ya selam olsun gece. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can, güzel abim Murat Bingöl, ben Ayrancılardan Şiar Çok, aleyküm selam Şiar kardeşim. Şakran 1-2-3-4 nolda yatmakta olan Baran gerçek namı der. Bargıran, İbrahim Akbaş, Köfte, Mehmet Ali, Barış, Doğukan Öz, Yiğit, Uzunay, Doğukan, Bakan, bu canlara Gökhan, Donay'dan kala kaldım. Şarkısını çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun. Tüm dostlara selam olsun. Ben C13 koşulan Başak İvak. Benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak. Burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Ebru Gülüş'ü. Kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buğsem Erdem. Her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül yani Gönül Akça geceye söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı. Hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abi bu derlerime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı armağan olsun. Ben C13 koşulan Başak İvak yani kainat güzeli T1
D2 koğuşuna olan

0: kocam Yusuf İvak. Canım kocam gözümün gördüğü yerde olmayabilirsin ama gözümün daldığı her yerdesin seni. Çok seviyorum, sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın can parçam. Kardeşlerim Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Yaşar Doğanay Ceviz Kıran, Murat abim sana da selam olsun canımdan, çok sevdiğim kocama. Yıldız Silver, çok özledim çaresizim şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Aleyküm selam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi, kardeşlerim Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, çavuşumuz Merdo Manap, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı, Musti, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin, Yusuf Kayhan'a, Uygar Doğanay'dan Bu Damı Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş, kader birliği yaptım abi, kardeşlerim Baran Asaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdon Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun, biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Yakran, İkinoğlu kurumunda bulunan B16'dan aslan kardeşim Baran Gerçek, Bargran Foç açık cezaevinde yatan aslan abi Murat Altuntaş, Şakran T4 B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özlenen ve beklenensin benden tüm dostlara. Adanalı Ayhan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Yusuf okumadım. Bak demek Yusuf dinliyor. Aziz Afgan kardeşim ne demiş? Abi sen bizimkileri okudun mu? Bir tane olanı okudun sen. Okumadım Yusuf'um, okumadım. Yarın kayıt mesajı olacak bunlar kardeşim benim. Evet şimdilik bu kadar. Bu saate kadar gelen WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı paylaştım sevgili kardeşlerim. Şimdi son kayıt mesajlarımıza hemen takriben 4, 6, 7, 10 şarkımızla beraber 20 dakika. 20 dakika sonra operatör mesajlarına geçeceğim kardeşlerim. Hemen Sinan kardeşimin jingle'ını şöyle dinleteyim. Evet, 20 dakika sonra görüşmek üzere.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun, herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Varan Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim, Fırat Gezgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örneköy'den, Cix, Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolgahan Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kobilay Serbest, bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gizgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Ciks Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü bu derlere selam olsun, çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan, Yanık, Enes Köse, Aral Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun, çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın Doğanay, Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay, Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozu, Yusuf, Azat, Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah sağ olasın. Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1B11'den Berdan Batın Doğanay. Ablam Başak İvak Ceviz Kıran. Ece Ulak'a yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli kardeşim, Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak Ceviz Kıran'a ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın Doğanay.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 koğuştan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuştan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler. Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koğuştan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koğuşundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuştan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraiç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat,

Devam ediyorum gece Emirhan Tapan'ın sözüyle. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koşudan Kaan Demirkıran, dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Urayç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım. Selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan, yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfit Can Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca ödemişte tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı: bir, dostundan gelen ihanet; iki, düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Yütücü. Benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan, yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici Osman, Arman Eleptos, Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman. Bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır. Mert Ütücü.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A1 Koç'tan Uğurcan Bilgi. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım. Dostlar Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergel, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1 koğuşundan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Aleykümselam Hasan kardeşim, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Hırhır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2 A1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım, ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin.

kalbimin sahibi Gamze. Murat abi ben T2A1 koğuşunun altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim. Bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum. Seni çok seven kocan Hasan Maden. Hayat radyo gibidir Murat abi. Karşımıza yeni insanlar çıkar ama hepsini sevemeyiz. Biz Şakran Açık Cezaevinden Devran Yüksek ve Resul Kartal burada. Bizde kader birliği yapan dost ve kardeşlerimiz Sezgin Oyanık, Cüneyt Bişer, Şeyh Mustu, Mert Pek, Yunus Tutkun, Fevzi Kinç, Emre Özer, Ali Acar, Caner Koravcı, Abdi Bilgi, Mertcan İmrak, Ahmet Asır, Eray Enes Ağar kardeşlere selam olsun Murat abi. Murat Şampınar'dan Nerede şarkısı abim Devran Yüksek'e armağan olsun. Murat abi sen de cansın, seviliyorsun. Ben Şakran Açık Cezaevinden Resul Kartal. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ olun, ben de sizleri seviyorum. Değerli abi Murat Bingöl, ben Şakran Açık'tan Resul Kartal. Başta can abim Ozan Ahmet Kartal olmak üzere. Amcam Aydın Demirbaş, Boyra Sayacı, Demir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Uğur Tezcan, Mert Eko, kahraman kardeşler. Sefa Haral, Uğur Albay, Şenol Başkut, Adem Kocapınar, Görkem Akgüz, Devran Karaba, Boksör Çağrı İşi, Fırat Gizgin, Murat abi, Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü, abim Devran Yüksek, Ozan Ahmet Kartal ve amcam Aydın Demirbaş'a armağan olsun. Seni seven kardeşin Resul Kartal. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek, Murat abi senin aracılığına dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta burada benle kader birliği yapan can kardeşim Resul Kartal, Cüneyt Gülsen, Şehmus Türk, farklı kurumlarda olan Çetin Temel, Cihat, Vedat kardeşler, Şakir Söylemez, Emir Yıldırım, Cavit Köroğlu, Muhittin Karataş, Serkan An, Ezgi Muş, Fatih Özışık, Boksör Muhammed Abdurrahman Gülali, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Devo kardeşim.

Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan korunur. Aleykümselam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar, şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur, Turan korunur. Ben bir nolu B18'den Turan korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan derdesi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan, Egemen Da, Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu Murat abi, senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşleri selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun, bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu, sağ olasın Samet kardeşim.

Birnoğlu, B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız? Kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu. Ben Birnoğlu, B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme. A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu, kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet, sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır. Göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B18'den Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Afvan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur. Ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim. Seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal. Sağ ol Ozi. Ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1 B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım, kanım, iki gözüm Resul Kartal, Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş, namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral, Boksör Çağrışçı, Ferhat Avşar, Fırat Gizgin, Ufuk Soylu, İsmail Soylu, Yakup Atala, Yunus Çorlu, Poyraz Sayacı. Son olarak B1 C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun. Eyüp Anlar Su Misali şarkısı. Amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal.

mesajlarımızı, kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Bu arada Abdullah Kahraman abime ve Kazım Övünç Korkmaz kardeşime de sevgiler, selamlar. Abim benim kazasız belasız, Abdullah Kahraman abimin de tüm dostlarına, sevdiklerine, arkadaşlarına çok çok selamları vardı, üstümüzde kalmasın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B14'ten Sait Çelik, namı der Kürt Bedo. Aleyküm selam Sait kardeşim. Koşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek, Aslan Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Uğurcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yağız Çetin, Fuat Afindi, Kadir Asaf Erdemir, Arda Bahar'a özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Elbet bizim de çiçeklerimizi açar, hiçbir fırtına sonsuza kadar sürmez. Müslüm Gürses'ten Tutamıyorum Zamanı şarkısı benden tüm dostlara armağan olsun. Murat abi ben T1 ve 14 koşulan Sait Çelik, Namıder Kürt Bedo, T2'de yatan dostlarım Hasan Özkan Uğur, Ramazan Beyaz dostlarıma buradan selam gönderiyorum. Geceyi Yalçın amcamın sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat zalim olsa da yaşamaya değer. Ahmet Kaya Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Evet. Ben 3 nolu B9'dan Can Akbaba, sevdiğim her dostum Selçuk Yıldız kardeşime, Hasan Bostancı, Necip Takar'a selam olsun. Onlara Yaşar Kemal'den Mapushane 3 Ağaç İncir şiirini armağan ediyorum. Akşam erken iner mapushaneye, bilirim daralır saat, başlar düşler koyar mapusluk. Siz sıkmayın canınızı. Ben Gamze Erolmaz hükümdarım, sevdiğim adam Caner Kaptan. Bugün gözlerinin içine bakıp elini tuttum ya. Bu benim için tek gerçek mutluluk. Ben seni sana yakışır şekilde dışarıda bekliyorum. Ömrüm iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Birlikte bir ömür geçirmek dileğiyle, seni seviyorum. Ben Şakran, B10 koğuşuna tahliye olan Melisa Sönmez, B10 koğuşundaki aslanlar, kaplanlar, Beyza Özkan, Fatma Çelik, Şima Coşkun, Rukiye Prenses, Sinem Saraç, Aleyna Akyol, Özlem Yüksekta. Allah sevdiklerini sınarmış. Yeryüzünün en güzel incilerisiniz. Dualarım sizinle. Gecenin ışığı size baksın. En güzel dualar kabul olsun. Özgürlük sizinle olsun. T3B18 Aslan Kocam Burak Demirel. Yol ne kadar zorlu olursa final o kadar güzel olur. Allah sabredenlerle beraberdir. Seni çok seviyorum adamım. Tepecik Tenekeli'den Hayriye Sırka'dan C9'da yatan Candan Baba Çörs. Annem akşam telefon içimi açtın, nasıl bir güzelliktir. Az kaldı annem kavuşmamıza. Annen seni benim için doğurdu. Aslını da sen bana doğurdun. Sizler bana Allah'ın emanetisiniz. Su gibisin, çok merhametlisin, Allah gönlüne göre versin. Güzel kızım Hayriye Sırka'dan Ebru Yaşar. Anan seni benim için doğurdu. Tepecik B1 koğuşunda yatan Sude Nur Ören, bütün koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Esma Ufak Elmas'tan, annem seni çok seviyorum kalpsizim. Abim bugün izine geldi, biz seni

Çok seviyoruz Ebru Gündeş'ten söyleyin gelsin. Hayriye Sırka'dan Candan Baba Çörs, annem Hikmet Aslanım'ın güzeller güzeli annesine buradan sesleniyorum. Sana ilan aşkım, sevgim ebedi kalacak, çok iyi biliyorsun kalpsizim. Ölünceye kadar seni seveceğim kalp atışım. Selamünaleyküm Murat abi, Menemen Kapalı A17 koğuşuna bulunan aslan abim Emre Işık, yani namıdar masum abime selam olsun. Mektubum bugün geldi abi, iyi ki varsın. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Dualarım senin abi. Zaman geçer özlem kalır abim. Seni seven sayan kardeşin Baran Deveci. Aleyküm selam Baran kardeşim. Ben Poşa Açık Cezaevinden Doğukan Canbaz. Kapalıda olan kardeşlerim Yunus Kalındamar, Yunus Göçer kardeşlerime selam olsun. Foça'da yatan abilerim, kardeşlerim Sayın Sayın Mehmet Yüksektepe isimlere selam olsun. İsmini saymadım arkadaşlara mı diyelim, selam olsun. Ben Ayşen Keser, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi B10 koğuşundaki biricik annem Ayşe Keser, ablam Selin Aktaş. İki güzel insan, önce şöyle radyo başına alabilir miyiz? Sesimin ulaştığı yere en kocaman sevgilerimi ve sarılmalarımı gönderiyorum. Moraliniz hep yüksek olsun, kalbim ve dualarım her an sizinle. Aklınız bende kalmasın, kendinize çok iyi bakın, sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum. Seni seven biricik kızın. Ben Sevda Aşık, Şakran T319 koğuşuna yatan cam parçam eşim Ali Aşık radyo başına. Gönül isterdi gözlerine bakarak, ellerini tutarak doğum günüme girmeyi, ama önümüzde daha nice yıllar var. Ben bir kavuşma sakladım, zamanı bilinmez. Yerinde belki bir ömür sonra, belki de bir gün sonra. Dört duvar almış seni, hasret almış bizi, birbirimizin günü geçmiyor. Birimizin gecesi elbet bir gün, cam parçam aslan kocam Ceylan, hala seni seviyorum şarkısı armağan olsun. Şakran T1A20 koğuşundaki Berkant'ıma kalbim, sevgilim, evdeyim, iyiyim. Merak etme, sen her saniye yanımda, görsem özlerim. 60 dakika değil, 60 sene bile doyamam sana. Öyle hasretim, seni çok seviyorum. Biliyorum sen de beni çok seviyorsun. Hayatımın en güzel zamanlarısın. Biz hiçbir şey yolunda gitmiyorken söz verdik birbirimize. Yol kararlıyken elveda diyen haindir. Bunu sana en başında söyledim. Yolun yolum, her zaman yanındayım. Aklından bir saniye çıkarma. Her şey geçecek. Aşığınım. Allah'ıma emanetsin. Yarım gelen bir mesajımız. Kadın Kapalı'da yatmakta olan Ayşe Fulya Bulut, başta olmak üzere Ebru Kardeş, Işık, Bahar, Zengin, Senem, Öpücük ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Sıradaki şarkı Yavuz Deniz. Şakran T1 ve 14 cezaevinde yatmakta olan Abdullah Tin Kaleli Apo, Mehmet Şerif Olgun, Fuat Afindi Gazapizm'den bir şarkı gönderiyoruz. Provası yok hayatın, ne yeniden yaşamak mümkün, ne de yaşadıklarını silebilmek. Hakkında hayırlısı neyse o olsun canım abim, beklenen ve özlenensin. Sayfamızı yenileyelim. Bir sayfa daha açalım şöyle. Ben Çetin Öz Yılmaz, Şakran T1'de iki koğuşuna yatmakta olan Yusuf İvak, Haşim Abay, Kerim Bice, Evo Seviş, Emre Duru, Erdem Pehlivan abime selamlar olsun. Hayırlı geceler Murat abi, sana da sağ ol Çetin kardeşim. Şakran Kadın Kapalı C11 radyo başına. Ben Melis Şataf, Sayın Zeynep Uz, bazen uçurumdan düşerken uçmayı öğrenirsin. Düşmek sana kanatlarının varlığını hatırlatır. Zeynep Uz, seni bekliyorum, kuşbaşı yiyeceğiz, hadi gel. Murat abi iyi akşamlar. Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan Arzu Kabaca, seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Kaç gündür sesini duyamıyorum. Bir dakika da olsa beni arar mısın lütfen? Seni kendimden daha çok seven dört yapraklı yoncan. Sana da iyi akşamlar Murat abim. Sağ ol kardeşim benim. Ben TK1'den Eray Dönmez, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli amcamız Eyüp Gürgür, akabinde aslan abim Emin Sırt'tan Özgür Bulut, Hasan Maden, Baran Altıntop, Ali Oğuz Kaplan, Doğukan İrin, Baran Şimşek, Murtakeli, Bertu Can Ergen, Gökhan Aydın ve değerli büyüğümüz Bülent Bulut. Bu derlere selamlarım bakidir gece söz, karında asalet olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Kadın Kapalı C11'den Gerçek Dostlar radyo başına. Ben Melis Şataf, bazen içimizdeki ışığı görebilmemiz için karanlıkta kalmamız gerekir. Siz dostlarım, içinizdeki ışığı asla söndürmeyin, her şeyi kaybedin, neşenizi asla. Murat Abazer Bülbül'den Çoğu Gitti Azı Kaldı, çalarsan sevinirim.
Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A1'den Eray Dönmez. Farklı koğuşlarda bulunan derliler aşkın demiş.

Nikol Ersin, Gedik, Baran Alsaç, Berkay Buldaş, Onur Camgöz, Yakup Türkgücü, bu derlere selamların bakidir benden bir söz. Mazlumun yanında durmak şerefimiz, zalimin karşısına eğilmemek karakterimizdir. Bizim için rütbe omuzda taşıdığın değil, göğüs kafesinin içinde mertliktedir. Sizi seven Eray Dönmez. Kolay gelsin Murat abim. Ben T1C7'den Ferhat Turgay Sağol Ferom. C4'te olan derli abim İbrahim Erişan. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım abim. Nice senelerin olsun. Seni seven Ferhat Turgay. Murat abi, ben T1C7'den Ferhat Turgay. C4'te olan derli abim İbrahim Erişan. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım abim. Nice senelerin olsun. Seni seven Ferhat Turgay. Sayfamızı bir kez daha yenileyelim. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1C7'den Ferhat Turgay. C4'te olan derli abim İbrahim Erişan. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım abim. Nice senelerin olsun. Seni seven Ferhat Turgay. Murat abi, İzmir Kapalı Kadın Cezaevi A5 koğuşuna Gülay Soy gezer radyo başına. Gözümün nuru, bugün neneyle görüntülü konuştuk, haberin olsun, seni çok seviyorum. Ansızın gelebilirim, kurban olduğum aklım hep sende, kendine dikkat et, herkese de selamlar. Şakran Kadın Kapalı C11 radyo başına. Ben Melis Şataf, Sayın Zeynep Uz. Bazen uçurumdan düşerken uçmayı öğrenirsin, düşmek sana kanat. C11'den bebeğim Fatma Yüksel, kimin kaderi bu kadar erke? Mermi, Merve, Işıldak, Ceylan'ım, Seçil, Derli, Emine, Karabulut ve benim güzelim Zeynep Uz. Her şeyi bilen değil, kadir kıymet bilen insanlar olsun hayatınızda. Gece bir şarkı bırakıyorum, Tekirden Yıkamazlar Bizi, çalarsan sevinirim. Ben Cengiz Hanlı, Melis Şatav. Murat abim, ben A5 koğuştan Burcu Sazcı. Can dostum Hayriye Seyar, canım kardeşim Belgin. Durak Mardinli Şehriban Fidan, Avukat Sibel, Aksu Escobar, Umut. Ayrıca B4 koğuşuna bulunan Gamze Bayraktar, Ruşen Ak Yıldız, Dilara Erduran ve başımı yiyen Pelin Arslan. Gece bizden bir söz. Gözümden düşeni üstüne basacak kadar kör, sesini duymayacak kadar sağırım. Yıldız Silve, çok özledim, çaresizim. Adı geçen derdilerime armağan olsun. Murat abi, kolay gelsin. İzmir Kapalı Kadın Cezaevi A5 koğuşuna kalan Gülay Soy gezer radyo başına. Canımın içi, bütün büyüklerime selam söyle, koğuştaki herkese. Çok seviyorum, Allah hep sizden razı olsun. En geç pazartesi günü yanınızdayım. Allah'a emanet olun, tez zamanda inşallah çıkmak nasip olsun herkese. T3C2'de yatmakta olan oğlum Gökhan Karaduman ve tüm kader mahkumları için gelsin sıradaki şarkı. Benim boynum ilk senin içeri girdiğinde büküldü. Sonra sana sarılıp öpüp ağladım da. Hem belim hem boynum büküldü. Sabır, az daha sabır kuzum.

Evet. Selam Murat abi, ben C8'den Kürt Serenay Gümüş. Aleyküm selam kız kardeşim. Canımın canı Seda Uyar. Derli ablam Nezahat çok uyar. Onun için derli olan oğlu T1, C14'ten Mehmet Can Yıldırım. Masama yakışan arkadaşlarım Fatma Gürdiller, Döne Ergül. Derli arkadaşım Neval Özay verdi gece Serenay Gümüş'ün sözüyle. Altından tabureniz olsa bile benim masamda yeriniz yok. İyi yayınlar abi, sağ olun kardeşlerim. Murat abim, ben C8'den Seda Uyar. Yol arkadaşım Serenay Gümüş. Can parçalarım Neval Özay verdi Burcu Gürbüz, Kübra Tepe. Midilli Nezahat çok uyar. B2'de olan kan bağım olmasa da can bağım olan kıymetli ablam Gamze Batur. Geceyi Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Altından tabureniz olsa benim masamda yeriniz yok. Murat abi, ben C8'den Seda Uyar. Yol arkadaşım Serenay Gümüş. Can parçalarım Neval Özay verdi Burcu Gürbüz, Kübra Tepe. Midilli Nezar çok uyar. Belki de olan kan bağım olmasa da can bağım olan kıymetli ablam Gamze Batur. Geceyi Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Altından tabureniz olsa da benim masamda yeriniz yok. Şakran Kadın Kapalı C11 radyo başına. Ben Melis Şataf. Sayın Zeynep Uz, bazen uçurumdan düşerken uçmayı öğrenirsin, düşmek sana kanaat. Ben C8'den Elçin Can, bana varlığıyla dünyaları veren adamım Çınartepe'den Ferhat Polat. Sevgilim, biz birlikte olduğumuz sürece kimse bizi yıkamayacak. Ben seninle çok güçlüyüm, seni çok seviyorum. Siyam'dan Mecnun sevdiğim adama armağan olsun. Ben Altındağ'dan Emrah Beylivan, Şakran Kadın Kapalı B3'te bulunan Gülüm'e, Müslüm Gürses'ten Gülüm şarkısı armağan ediyorum. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun sevgimizin ve umudumuzun ulaşamayacağı yer yok. Sabırla ve aşkla bekliyorum bir tanem. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan Narin Kuş, kıymetli ablalarım Birgül Çevik, Nuran Gökçen, İrem Erdemir, Gizem Belge, Fatma Sal. Semra Nezir Güllü'den Kırılırım şarkısı benden ablalarıma gelsin. Ayrıca Foş Aşık'ta yatmakta olan canım babam Yetiş Ok, selamlar olsun. Foş Aşık'ta yatmakta olan eşim Yetiş Ok, hayat arkadaşım, derli eşim. Sana bu mektubu yazarken içimdeki özlemi kelimelere dökmek inan çok zor. Evdeki her eşyada, attığım her adımda senin izin, senin sesin var. Yokluğun öyle derin bir boşluk ki sanki zaman sen gittiğinden beri durmuş gibi. Seni seven eşin Uygar Doğan'dan hasret armağan olsun. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan Ömrüm. Bizi sakın merak etme, biziz, çocukların sana çok selamı var. Memo'nun, abimin yarın izine geliyorlar, sakın merak etme sultanım, az kaldı. Sıra sende Ömrüm, seni seven Namıder Murat, bu akşam çalan şarkılar senin olsun Ömrüm. B9 koğuşunda olan İrem Erdemir, Semra Nezir, Fatma Şahan, Gizem Belge, Narin Ok, Nuran Gökçen, Birgül Çevik kardeşlerime selam olsun. Allah'ım hepinizi tez zamanda kurtarsın. Uygar Donay'dan hasret şarkısı, sizi seven kardeşiniz Tuğçe Resne. Şakran Kadın Kapalı B10'da yatan Sıla Gül Küçük, kader orta olan Selma Şimşek, sevgilerimi iletiyorum. Sen ağlama Sezen Aksu ve Küçüğüm Yalın şarkılarını armağan ediyorum. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli derdi olan canım eşim Nazan Demirhan Ömrüm, seni karşılamak daha özel olacak canım. Ayşen'le Muran'ın da sana çok selam var. Gecen güzel olsun Ömrüm. Gelir gelir şarkısı hatunuma armağan olsun. A12'de yatan Tuğçan Resne ve Tuncer Resne'ye selam olsun. Ellerinden ve gözlerinden öpüyorum. Orada yatan tüm mahkumlara da sabır dilerim. Allah'ın izniyle inşallah hepiniz çıkarsınız. Abim sen sıkma canını, Allah'ın dediği olur. Paşam Uygar Doğanay'dan gel desem gelemezsin. Seni seven kardeşin Tuğçe Resne. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran Kadın Kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar, o da arkadaşlarına selam olsun. Unutma aslan dostum. Çok şükür sen bizim hanım ağamızsın. Seni çok seviyoruz. Seni önce Allah, sonra kendine emanet ediyorum. Umut Sevingel. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2A1 koğuşundan Mersin Pınarlı Baran Şimşek. Aleykümselam yeğenim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Davut Demirkıran Çamdebili Namıder Atita. Koğuşumuzun sevilen ismi Gökhan Aydın. Kader birliği yaptığımız abi kardeşler Can Ergin Eray Dönmez. Emin Sırtlar Özgür Bulut Baran Altıntop Kandereli Hasan Maden. Selamlar. Ben zalimin kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına, değerli canım sevdiğim mektubunu aldım, çok mutlu oldum.
Pazartesini dört gözle bekliyorum. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Bayram Şenpınar. Şükrederim ben. Murat abi, bu şarkıyı çalarsan sevinirim. Mert'im radyo başına. Murat abi selamünaleyküm. Şakran T4'te yatmakta olan Ali Koyuncu. Canım Kerime teyzen seni çok seviyor. Aslanım benim. Uygar Doğanay hasret şarkısı armağan olsun. Aleykümselam ablam. Menemen TTP C6 koğuşunda aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Bu günler geçecek. İnşallah kavuşacağız ablan. Ben Zalim'in kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Canım sevdiğim seni her şeyden çok seviyorum. Fotoğrafların da geldi merak etme. Ben iyiyim sen de iyi ol. Ümit Yaşar'dan Kırçiçeğim derdim ve armağan olsun. Koç açıkta yatmakta olan Yetiş Ok. Murat abi nasılsın? İyisindir inşallah. Aleyküm selam. Sağ ol Yetiş kardeşim. Çok şükür hep beraber yol alalım. Dayım Yılmaz Sonsuz kardeşim Bektaş Ok. Yeğenim Doğu Erdoğan ve Azat Ürkmezler. Abilerim Mustafa Baskıncı ve Gökhan Görgül olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A16'dan Yeşilyurtlu Canberk Gömek. Aleyküm selam Canberk kardeşim. Kader Birliği yaptım abilerim Sarıcan, Oğuz Toluk, Enes Efe, dayımız Gündoğan Doğan, Mert Kahraman, Tekman, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Şehnus Bayraktar, Burak Timoçin, Batuhan Çalık, şu bu derlere baki selamlar olsun. Murat abi T1A16'dan Yeşilyurtlu Canberk Gömek, senin aracılığınla Mahmut Şeren'e

0: Kardeşlerim, iki güzel şarkı. Hemen şu sistemimizi bir açalım. Şunu şöyle bir ayarlayayım önce. Evet, iki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam.
1: Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına. Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.

Evet, kaldığımız yerden devam. Şakran kapalı yatan Mertcan Karayüz, Murat Şampınar, Engel şarkısı armağan olsun. Zor günler geçiyor ama biliyorum ki bu karanlık günlerin sonunda aydınlık bir sabah var. Aklımda, fikrimde, kalbimde sen varsın. Biliyorsun ki senin de öyle canımın içi. Kızdıysan da seviyorum seni. Allah'ıma emanet Mertcan'ım. Murat abi, İkinoğlu Beyki koşuna yatan sevdiğim adam Okan Alır Satar'a seslenmek istiyorum. Sevgilim, seni çok özledim. Sesine hasret kaldım sevdiğim. Ercan abiye her gün yazıyorum, bir haber var mı diye. Ne olursun benden bir haber bekliyorum sevgilim. Görüntülü aramayı bana yükleyelim. Ben senin sesini duymadan, yüzünü görmeden yapamam aşkım. Seni çok seviyorum. Ömrümün sonuna kadar da bekleyeceğim sevgilim. Murat abi, sevdiğim adama Tayyip Uçar'dan isterdim ki sen ol başımın tacı, armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm, kolay gelsin abi. Ben Manisalı İbrahim Akar, aleyküm selam İbrahim kardeşim. Kadın kapalı cep beş koşun olan sevgilim Havva Ünal. İletişim yasağına çok üzüldüm. Bir daha benim için kendini riske atma. Annenle ara sıra haber gönder, seni seviyorum. Blok 3 sebebi yar şarkısı sana armağan olsun. İkinoğlu Beyki koşuna yatan sevdiğim adama seslenmek istiyorum. Okan Alır Satar'a sevgilim, gün gelir de yanında olamazsam eğer, her yağmur yağdığında çık dışarı ve ellerini iki yana aç. Ellerine dokunan her yağmur tanesinde beni hisset, çünkü ben de aynı anda yağmur damlalarında hissedeceğim seni. Seni seviyorum sevgilim, hasret kaldım sana. Ne olursun senden gelecek bir haber bekliyorum. Dört gözle sevdiğim. Sen önce Allah'a, sonra seni sana emanet ediyorum. Kendine çok iyi bak oralarda. Şakran T1'de yatan canım eşim Kerim Bice. Ne zaman olursa olsun seni koşulsuz sevip her zaman destekleyeceğim sevgilim. Çünkü o güçlü duruşunun arkasında ne kadar yorulduğunu biliyorum. Olur da bir gün düşersen yanında oturan hiç şüphesiz ben olacağım. Sen benim her şeyimsin. Kendine çok iyi bak, seni seviyorum. Yıkılmaz dağım. Sıradaki tüm şarkılar sana, oğlumuza, öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Ben T1B8'den Fırat Çelenk. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Fırat'ım. Buradan kadın kapalıda bulunan sevdiceğim Dilek Karakaya sesleniyorum. Her dakika aklımdasın. Seni sevdiğimi unutma. Sence bir insan kalbi olmadan yaşar mı? Yaşamaz. Sen de benim kalbimsin işte. Yıldız Silbek, aklım hep sende şarkısı armağan ediyorum sevgilerimle. Murat abi, ben Menemen Kapalı'dan Bozkurt Özkurt. Bu sözü kadın kapalı A5 koşuna yatan derdime, bir tek nefes gibisin içimde, tuttuğum sürece benimsin. Bırakırsam gideceksin, bırakmazsam öldüreceksin. O kendini biliyor. E-E-M-Y-B-İ. Şakran T1, B16'da yatmakta olan Suruçlu İbo abim. Seni çok özledim. Çok uzaktayız, gelemiyoruz. Seni çok seviyoruz. Ferhat abi gelecekti, araba bulamamış, gelemiyor, haberin olsun. İnşallah bir gün kavuşacağız, az kaldı. Mersin'den Koğuş'ta bulunan tüm arkadaşlarına selam ediyorum. Babamın da çok selam var. İyi geceler diliyorum. Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam kardeşim benim. Şakran kadın kapalı cesavi B1 koğuşuna kalan bir tanecik eşim Filiz Yıldız'a gelsin. İyi geceler güzel gözlüm. Şimdi bugünün yorgunluğunu geride bırak. Çünkü senin güzel bir uykudan, huzurlu bir sabaha uyanmaktan daha ağzına layık olduğunu düşünüyorum. Ben yanında olamasam da kalbimin en güzel dilekleri seninle. İyi geceler sevgilim. Yarın yine hayatın içinde karşılaştığın en güzel şeylerden biri olmak için değil, seni seven eşin olarak yanında olacağım Filiz'im. Yarın gelen bir mesajımız. Ben Yunus Polat, Şakran Kadın Kapalı B1 koşuna kalan Filiz Yıldız'a, bir tanecik canım eşime iyi geceler. En özenine gün bitti. Herkes kendi sessizliğine çekildi. Benim içimde ise yine sen kaldın. Sana olan sevgimin en güzel tarafı seni düşününce içimde bir özlemden çok huzur olması. Sanki hayat ne kadar yorarsa yorsun, seni hep hatırladığım yerde biraz olsun dinleniyorum Filiz'im. Müslüm Gürses'ten Bir Bilebilsen. Ben B7 koşunan bugün tahliye olan Melike Baran. Buradan kader birliği yaptım. İsmini tek tek yazamadım. Tüm B7 koşuna selamlarımı gönderiyorum. Rabbim hepinizi oradan kurtarsın inşallah. Sizi çok seviyorum. Allah'ıma emanetsiniz. Sıradaki şarkı B7 koşuna armağan olsun. Şakran kadın kapalıda yatan Burcu Küçük Çıplak. Canım ablam, nasılsın inşallah iyisindir. Sesini duyamasak da her zaman aklımızdasın. Az kaldı. Allah'ın izniyle bitecek, gidecek hepsi. Sen evlatlarına, biz sana kavuşacağız. Sıradaki şarkılar sana. Apojan da seni çok öpüyor. Allah'a emanet ediyorum seni. Menemen T-tipinde yatmakta olan Oğuz Kağan Bayram'a. Seni çok merak ediyoruz. 4 gündür aramıyorsun bizi. Arar mısın? Aklımız sende kalıyor. Dikkat et kendine. Allah'a emanet ol.
Ben B7 koğuşundan tahliye olan Melike Baran. Buradan koğuş arkadaşlarım olan başta Seher Menteş'e, Halime Keleş, Tayyip'e, Kızıltepe, Sıla, Zongur, Neslihan, Maya, Lavinya, Zeynep, sizi çok seviyorum. Siz orada bırakıp çıkmanın yük

Bunu taşıyorum elbet. Bir gün sizleri de göreceğim aramızda. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Umut biterse her şey biter. Sizi çok seviyorum. Önce Allah, sonra birbirinize emanetsiniz. Ben Nehir Yılmazoğlu, TK10'da bulunan ruhumun teslim olduğu Esmer'im Tolga Yılmazoğlu, canım kocam, seni çok özledim. Bir saat olmadı sesini duyalı ama hasretin sarmaladı yine beni. Ben sana gözüm kapalı geliyorum, sen benim kalbim, yürek sızımsın. Seni canımdan çok seviyorum, eline kalbine koy, ben oradayım, seni avuç işlerinden öpüyorum. Bu sırada Batu izinde, yarın arayın, konuşmak istiyor. Bilgin olsun ömrüm. İyi geceler kralım. İyi geceler koca yürekli adam. Öpüyorum bal dudaklarından, ihtiyacı var şarkısı yarım gelen mesajımız. Şakran TH5'de yatan Mustafa Algül. Can dostum, ben Volkan Aydın. Unutmak bizim kardeşliğimizde yok. Sen canımsın. Allah'ın izniyle özgür günlerde yan yanayız. Şakran TH5'de yatan Mustafa Algül. Can dostum, ben Volkan Aydın. Unutmak bizim kardeşliğimizde yok. Sen canımsın. Allah'ın izniyle özgür günlerde yan yanayız. Bir şey ihtiyacın olursa Adem Baba'dan ulaş bana. Sayfamı yenileyim. Varsa paylaşalım. Sonra müsaade isteyelim. Murat abi, ben Sibel Güney, TK13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Güney radyo başına. Ömrüm aşkın en güzel bestesisin sen. Bütün şarkılara nakarat, bütün melodilere bir es sen. Benim dilimin bildiği söz, ayaklarımın gittiği yol, gözlerimin gördüğü sevgili, seni çok seviyorum. Her şey yolunda. Evimizde babamın dizinin dibindeyim, kurban oldum. Aslan eşi de aslandır, Allah'a emanet ol aslan kocam. İyi geceler her şeyim. Şakran'da yatmakta olan Engin Avşar'a, tek kardeşi Peloşun'dan ve Meke Avşar'a, kocam, kalbimin sahibi, ağzını burnunu suratını ısırdığım çocuk, her zerreni kusursuzca özledim, yakışıklı abime, yakışıklı kocam, sizi çok kalben seviyorum, melekler kalbinizden öpsün, Pelo Meke'sine çok aşık. Evet, WhatsApp'a bakalım. Yok, evet, bugün tüm mesajlarınızı paylaştım. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim, bugünlük bu kadar. Bakalım. Evet. Tüm mesajlarınızı paylaştım. Hepinize hayırlı, huzurlu, güzel bir gece dileklerimle. Kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk versin. İnşallah. Hoşça kalın.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Alko, açtın mı kaydı güzeli? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

0: Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

gözlerini bir de baktım ki yarısının karanlık, yarısının da aydınlık olduğunu gördüm. Benim de dünya içinde var olduğumu, dünya dışından görünmez olduğumu anladım. Karanlık olan yanımın hep sensiz, aydınlık olan yanımın da hep senle doğduğunu anladım. Tıpkı babam Adem'e hediye edilen Hava Anam gibi. Bütün hamd ve senalar sanadır Rabbim.

0: önüne devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydım seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı güzeli?

0: senden çok bezliklerim var.
1: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
2: Alko, açtın mı kaydı bu seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Tahta Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.

Boş ver. Boş ver onu sana gitsin. Çünkü hayat seni değil. Sen hayatı üzmelisin ki. İşte bu yüzden de altını çizdiklerin üstünü de çizmelisin. Biz dostlar selamı da

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah'a

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah'a